0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: bless you, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Lord.
1: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tarz.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

magazine. God is good, and all the time.

0: Hoş geldiniz Radyo Light'ın değerli dinleyicileri. Efendim başka bir dünyadasınız. Hayatımızda ufak tefek farkındalıklar oluşturarak, bazı şeyleri ufak ufak değiştirerek bambaşka dünyaların kapılarını açabileceğimizi anlatmaya çalışan bir programdasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün size
1: belirsizlikle mücadele etme konusunda konuşacağız.
0: Evet, bugün bunları anlatacağız efendim. Evet. Hayatınızda böyle belirsizliklerin olduğu dönemler var mı bilmiyorum. Benim çok oldu ve gerçekten çok rahatsız edici bir şey.
1: Evet.
0: Bugün bu neden oluyor? Bunu nasıl daha sağlıklı hale getirebiliriz? Nasıl üstesinden gelebiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Bir de tam olarak neyi kastettiğimizi anlatacağız tabii ki. Ama her zamanki gibi Gamze'nin çok güzel bir girişi var. Eminim var.
1: Evet. Yani diyelim bir işe başvurdunuz ve sonucu bekliyorsunuz ya da bir sınava girdiniz, bir yarışmaya ya da sonucunu beklediğiniz herhangi bir durum var. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Farkında olmadan strese giriyor musunuz? Evet.
0: Farkında olarak da strese giriyorum ben genelde bu durumlarda.
1: Evet.
0: Oyunculukla alakalı bir şey vardı.
1: Hı-hı.
0: Diyorlar ki, oyunculuk bekleme sanatıdır. Hani oyunculuk sanatı değil çünkü ilk başta rolü almayı bekliyorsunuz. Sonra çekimleri bekliyorsunuz. Zaten çekimler sırasında kendi sıranızın gelmesini bekliyorsunuz. Sonra ödemeyi almayı bekliyorsunuz. Vesaire vesaire. Zaten auditionlardan sonra seçildiğinizi ya da seçilmediğinizi öğrenmek için bekliyorsunuz. Dolayısıyla bir sonraki işi bekliyorsunuz. Kocaman bir beklenti döngüsü. Evet, gerçekten beklemek insanı çok rahatsız ediyor.
1: Evet.
0: Ve evet, beklenti bizde stres oluşturan bir şey. Daha geçenlerde bu sorumlulukla falan alakalı, bir de ertelemeyle alakalı konuşurken, bu beynimizin arkasında sürekli bir görev var, bir görev var, bir görev var diye konuşan sesten bahsettik.
1: Hı hı.
0: Beklenti de aynı böyle bir şey. Beyninizin içinde bu sefer başka bir kanaldan ses açıldığını düşünün. Aynı anda ikisi aynı anda çalıyor. Bir yandan da şu olacak mı, bu olacak mı, o olacak mı, ne olacak, şöyle olursa ne olur, böyle olursa ne olur şeklinde devam eden bir böyle ses kafanızın içinde. Siz tabii ki onu duymuyorsunuz ama o sizi strese sokuyor. Siz hiç fark etmeden. Senin hiç böyle bir beklenti hikayen var mı? Bir şeyleri beklediğin?
1: Yani güzel sanatlara hazırlanırken sınavları bekleme süreci çok korkunç gerçekten.
0: Evet.
1: Çok korkunç.
0: Gerçekten böyle. Benim sınavla alakalı düşüneyim. Benim de konservatuvarda galiba oldu ya. Ama benimki en azından kısaydı. O gün mü açıkladılar? 2 gün mü sonra açıkladılar? Ay yok, o gün açıkladılar. Değil mi?
1: Hı-hı.
0: O gün açıkladılar. O yüzden benim bekleyişim en fazla 2 saat sürdü. Hani çok kötü değildi ama başka bir bekleyişim vardı herhalde. Hı-hı. Beklenti hikayeleri.
1: Evet.
0: Efendim bir gün Çekya'da okuluma başvurmuşum. Yani tabii ki de okuldan önce de vizeye başvurdum.
1: Hı hı.
0: Çünkü oturma izni gibi bir şey olması gerekiyor. Peki 90 gün içinde cevap vermeleri lazım. 87 gün olmuş. Süre aşımına uğrayacak. Bu arada okul başlamış. İnsanlar almış yürümüş. Dersler gitmiş öyle almış başını. Ben evde kendi kendime Çekçe gibi bir dili öğrenmeye çalışıyorum ki o zaman bu kadar çok materyal yoktu. Şimdi benim o durumda yaptığım şey, yani depresyondayım bir şekilde. Bütün gün kucağımda kedi gezdiriyorum ve boyama kitabı boyuyorum. Gerçekten çok kötü bir dönemdi. Çünkü aklımdan çıkmıyor. Başka neye odaklanırsam odaklanayım, korkunç bir bekleme süreciydi. Yani çok şükür bitti. Tabii sonunda vize çıktı, ben gittim falan ama yani o çıkana kadar ki 2 ay yaklaşık, işte 1,5-2 ay benim için hani böyle cehennem azabı mı derler, öyle bir şeydi yani. Gerçekten çok zordu. Ama sınavlarda çok öyle bir şey yaşamadım. Mesela üniversite sınavına girişimi hatırlıyorum. Geldim, bulum hazırdı, tamamladım. Ertesi gün tatile gittik zaten. Çok eminmişim onu kazandığımdan. Şimdi senin çılgın soruların vardır. Buyurun efendim, alalım.
1: Belirsizlik normal bir şey mi?
0: Belirsizlik normal bir şey. Bakın, belirsizlik biz obsesif olduğumuzdan ya da bir hastalığımız olduğu için, ne bileyim işte obsesyon da öyle bir takıntı olduğu için değil. Yani bize özgü bir şey değil. Aslında herkes böyle durumlarda o beklentiyi yaşıyor, o bekleme sürecinde geriliyor ama bazıları bunu bastırıyor. Bazıları daha ortaya çıkarıyor. Ha, hastalıklı olan durum, bazıları durumu abartıp sürekli olarak dışarıdan şöyle olur mu, böyle olur mu senaryo yazmaya başlıyorlar. Senaryo yazmaya başladığımız süreç mantıklı değil. Ama daha öncesi tabii ki de bekleyiş normal bir şey. Tabii ki bekleyeceğiz.
1: Evet, doğru, çok haklısın. Çünkü yani bekleme sürecinde biraz olgunlaşmayı da sağlıyor. Peki ne konularda beklentiye girebiliriz?
0: Her konuda beklentiye girebiliriz. Şimdi senin başta söylediğin gibi işe başvurmuşuzdur, cevap bekliyoruzdur. Burada aslında iki şeyden bahsediyoruz. Bir tanesi beklenti, bir tanesi bekleyiş. Ama biz ikisi için de genel olarak bir beklenti yani sözcüğünü kullanıyoruz. Bir tanesi biz bir şeyler yapmışız, sonucunu bekliyoruz. Yapılabilecek hiçbir şey yok o noktada. Çünkü işe başvurana kadar aldığımız eğitimler, doğru bir şekilde CV'mizi hazırlamamız vesaire, başvuru sürecindeki, mülakat sürecindeki hazırlıklarımız ve yaptıklarımızla zaten elimizden geleni yapmışız. Oradan sonra artık olay bizden çıkmış. O durumda bir beklentiye giriyoruz. Yani bir bekleyişe başlıyoruz aslında. Cevap bekliyoruz. Bu basit bir şey. Ufak bir cevap. Ya da aynı şey sınava girmişiz. Zaten öncesinde hazırlıklar yapılmış, ne yapılmışsa sınavın sonucunu bekliyoruz. Şimdi bu bekleyiş halindeyken durduk yere anksiyete içerisinde şöyle mi olur böyle mi olur konuşmanın hiçbir anlamı normalde yok. Çünkü zaten o sonuç artık belli. Yani evet bize ulaşmamış ama sonuçta kağıdı vermişiz, geçmiş miyiz geçmemiş miyiz neredeyse belli. Değil mi? Her konuda beklenti ya da bekleyiş yaşayabiliriz. Bazı şeyler hayatımızda attığımız adımlarla alakalıdır. Bir şeylere başvurmak ve onun cevabını beklemek. Bazı şeylerse beklentidir. İlişkilerde beklentilerimiz olabilir. Ve her türlü ilişki olabileceği için hayatımızın bütününü kapsıyor. Ailemizden bazı beklentilerimiz vardır. Ne bileyim sahiplenilmeyi isteyebiliriz, yardım edilmesini isteyebiliriz. Yani böyle beklentilerimiz vardır, varsayımlarımız vardır. Kafamızda bir partner, bir eş ya da bir kız arkadaş, erkek arkadaş şu konuda bana şunu yapacaktır gibi bir şey düşünürüz. Ve biz bunu varsayarız. Yani eğer seviyorsa beni yapar. Ama buradaki problem belki onun sevgi anlayışı aynı değil. O yüzden her konuda beklentiye girilebilir ve çok önemli bir şey. Nasıl yöneteceğimizi bilmemiz lazım.
1: Evet.
0: Hadi kısa bir ara verelim sonra tamam, tekrar aynen, sorularını evet. cevaplayayım.
1: Tamamdır. Bu arada sizler bize yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı, farklı konular varsa. Başka bir dünya 369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Radyo Light'ın değerli dinleyicileri tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız ve başka bir dünyadasınız. Başka bir dünyanın vatandaşları. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Efendim bugün size beklenti, bekleyiş meselelerini anlatıyoruz. Tabii ki hayattan beklentilerimiz var. Hani ne bekliyorsun dediğin zaman şöyle şöyle olabilirdi falan diyoruz ya. Bu stresli süreci, kriz anlarını nasıl atlatabiliriz? Bunlar hakkında konuşacağız. Ve ilişkilerimizdeki galiba beklentiler hakkında evet. Mı konuşacağız? Nedir efendim sorumuz?
1: İlişkilerle alakalı beklentiler nelere sebep oluyor?
0: Ayrılıklara sebep oluyor. Kavgalara sebep oluyor. Çünkü inanılmaz derecede hayal kırıklığı oluşturan bir şey.
1: Evet.
0: Yani beklenti dediğiniz bir şeyi varsayıyorsanız, diyelim kendinize beni seviyorsa bana doğum günü pastası alır gibi bir varsayım koyduysanız, kendi kendinize bir yargıya vardınız. Doğum günü pastası gelmezse beni sevmiyor çıkarımına ulaşıyorsunuz. Ne derece doğru ne derece yanlış o tartışılır. Ama netice itibariyle siz böyle bir yargıya ulaştığınız için artık o kişiye farklı davranıyor oluyorsunuz falan filan. Aynı şekilde bu aileniz için de geçerli. Aynı şekilde iş yeri için de geçerli. Okul için de geçerli. O yüzden mesela öğretmenlerden beklentilerini tamamen açıklaması beklenir. Çünkü eğer neyi, hangi soruyu ne şekilde yapacağınızı, ödevi ne şekilde sunmanız gerektiğini size tam olarak açıklamıyorsa, farklı bir formatta yaptığınız zaman "Aa ben böyle istemiyordum." dediğinde ne bileyim yani hani nereden bilebilirim söylemediniz ki diye biliyor öğrenciler. Aynı şekilde ilk derslerde hep öğrencilere sorulur. Bu dersten ne bekliyorsunuz ya da neden bu dersi aldınız diye. Öğrencileri de değerlendirirken kendi hedefleri bağlamında değerlendiririz. Kısacası hayatımızda her ilişkide herkesle alakalı bir beklentimiz eninde sonunda vardır. Bakkaldan bize uygun fiyata bir şey satmasını bekliyor olabiliriz. Bazı kişilerin bize yardım etmesini bekliyoruzdur. Bazı kişilerin bizle ilgilenmesini bekliyoruzdur. Bazı kişilerin bize iş vermesini bekliyoruzdur. Belediyenin yolları temizlemesini bekliyoruzdur ama herkesle alakalı bir beklentimiz vardır. Benden beklentin nedir Gamzeciğim? Var mı benden bir beklentin?
1: Senden beklentim canım her zaman olmam.
0: Böyle sürekli konuşayım hiç susmayayım mı diye.
1: Olur tabii ki her zaman. Her zaman keyifle dinliyorum seni.
0: Peki. O zaman bir sonraki soruya geçelim.
1: Belirsizliğe ne sebep oluyor?
0: Ne sebep oluyor sence?
1: Karşınızdaki kişiye güvenmiyorsanız, iletişim eksikliğinde olabiliyor, çevresel faktörler olabiliyor, değer ve inanç farklılıklarında olabiliyor.
0: Oo evet.
1: Evet.
0: Dur şimdi bir dakika. Bunları bir tek tek açalım.
1: Aynen.
0: Ne demiştin?
1: Karşınızdaki kişiye güvenmiyorsanız eğer.
0: Evet.
1: Belirsizlikler böyle oluşabiliyor.
0: Evet. Bizim dönemimizde artık şöyle bir şey oldu. İlişkilerin adı konamıyor vesaire. Ve siz de tam güvenmiyorsanız bir beklenti ve bir bekleyiş oluyor. Ya bunun ne zaman adı konacak? Ya da ne zaman bir üst seviyeye çıkacağız? Patronunuzla, şefinizle, müdürünüzle de olabilir. Terfi bekliyorsunuzdur vesaire. Ya da bir eğitimi alacaklardır, sizi almamışlardır, bekliyorlardır. Bir zam haberi verilmiştir, gelmemiştir. Ya da okuldaki arkadaşlarınızla da olabilir. Herkesten bir şey bekliyoruz. Ama eğer güvenmiyorsak, özellikle o beklentimizin gerçekleşeceğine dair izler, işaretler aramaya başlıyoruz. Ve bu sefer o karşımızdaki kişiyi yargılamaya başlıyoruz. Aslında çok hoş bir davranış değil. Normalde birincisi karşımızdaki kişi aslında öyle bir şey vaat etmiyor. Bu bizim kendimizin ona yüklediğimiz bir şey. Yani mesela şu kişi bana evlenme teklif edecek gibi bir şey de yani artık eder herhalde falan gibi bizim düşündüğümüz bir şey. Ya da beni terfi ettirecekler, en eski eleman benim yani en başarılı benim, beni terfi ettirirler gibi bir düşüncemiz oluyor. Dolayısıyla güvenmediğimiz zaman da karşımızdaki kişiye, özellikle de bu hani patrona gidip tabii ki serzenişte bulunamıyoruz ama hani partnerlere falan gidilip sen zaten hep şöyle böyle yapıyorsun değil mi? Sen zaten işte istemiyorsun gibi şeyler söyleyebiliriz ve bu çok ilişkiyi yıpratan bir şey. Gerçekten çok yıpratan bir şey. Diğeri neydi?
1: İletişim eksikliğinde.
0: Evet. En önemlisi bu. Bu konuda bütün program boyunca konuşabilirim. Şimdi diyelim ki siz bir şey bekliyorsunuz birinden. Yıl dönümünüz ya da doğum gününüz ya da bir parti var ve bir teklif, bir hediye, bir şey bekliyorsunuz. Siz bunu açıkça belli ettiniz mi? Çünkü şöyle bir şey oluyor. Aa işte eve geliniyor. Ya işte bana bunu alacağınızı düşünmüştüm. Ya da anne babadan bir hediye bekleniyor mesela doğum günü diye. Ondan sonra hediye paketinin içinden başka bir şey çıkıyor. Kitap çıkıyor. Geçenlerde öğrencilerim böyle bir şey söylemişti de ondan dolayı diyorum. Hı-hı. Kitap çıkınca çok hayal kırıklığına uğramış. Hı-hı. Neden hayal kırıklığına uğruyor? Çünkü başka bir şey çıkacağını varsayıyordu. Başka bir beklentisi vardı. Halbuki hiçbir beklentisi olmasa kitaba da fazladan bir kitabım oldu diye sevinecek normalde. Hı-hı. İnsanların bilgilerinin dışında insanlara bir görev yükleyip de o görevle onları sorumlu tutamayız. Yani haberi yok ki. E bilmiyor mu benim bilmem ne istediğimi? Tamam ama öyle bir şey alacağını vaat etti mi normalde? Vaat etmediyse alacağını nereden çıkardık? İlişkilerde oluyor. Ya bu bizim işte birinci ayımız, birinci yılımız, bir şeyimiz. Yemeğe çıkarır diye düşündüm. Mesela genelde hanımlar böyle giyiniyoruz. 2 dirhem bir çekirdek. Hı-hı. Bekliyoruz. Ondan sonra tabii karşımızda kapı duvar, hiçbir hazırlık yok. Ondan sonra ne oldu? Yemeğe çıkarız diye düşünmüştüm. Bunu ilettin mi? İletişim. Siz istediğiniz şeyi ileteceksiniz. O da olurunu olmazını kendi istediği şeyi iletecek. Sonuçta bizim beklentilerimizin olduğu gibi karşı tarafın da beklentisi var. Her ilişkide. Bu okulda olur, ev olur, aile, kendi duygusal yaşamımız olur. Her şey olabilir. İletişmek karşılıklı. İş hı-hı. eki var. Hı-hı. Değil mi?
1: Evet.
0: Karşımızdakinin de bazı beklentileri var. Hı-hı. Bunların konuşulması gerekiyor açık açık. Çok sevimsiz gelen bir şeydir. Beklentilerin nedir diye sormak. Hı-hı. Ama aslında bu açık açık konuşulduğu zaman daha sonra yaşanabilecek koca bir güruhu böyle inanılmaz stresleri engellemiş oluyor. Yeter ki baştan konuşabilirim. Hı hı. O yüzden ya şu zaman şu var, şunu yapsak olur mu? Çok daha başarılı bir iletişim yöntemi sadece susup beklemekten. Bir ara verelim yine.
1: Evet,
0: ondan sonra diğer sorularla tekrar devam edelim.
1: Bu arada bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan birlikteyiz.

0: Başka bir dünyadasınız, Radyo Light'tasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bu aramızdan önce neden bahsediyorduk? İlişkilerimizde beklentiler neden oluyor? Bir de güvenmiyorsak illa bir iş böyle, hani bir iz aramaya başlıyoruz.
1: Evet.
0: Ondan sonra dedik iletişim kuramadıysak, çünkü kendi isteklerimizi aslında ifade etmiyoruz. Ya da bu böyle ev arkadaşlıklarında falan da oluyor. Ya işte hani neden temizlemedin banyoyu? Ya biz böyle bir anlaşma yapmadık ki, yani haftada bir kere senin, bir kere benim ve hangi günler temizleyeceğimiz falan konuşulmadı. O yüzden bazı şeylerin bayağı bir sözleşme gibi sürekli olarak konuşulması gerekiyor.
1: Evet.
0: Zaten bu yüzden iletişim diye bir şey var. Varsayılarak, çünkü diyelim ki sırtımızı birbirimize döndük. Yapıştık, böyle sırt sırta verdik. İkimizin de elinde birer tane kağıt kalem var ve bir şey çiziyoruz. Birbirimizle konuşmadan aynı şeyi nasıl çizebiliriz? Ne ölçüde benzeyecek çizdiğimiz şey? Ama eğer ben dersem ki kağıdın ortasına bir yuvarlak çiz, o kişi de yuvarlak çizecektir herhalde. O zaman bile belki o yuvarlağın büyüklüğü küçüklüğü, bazen şunu söylemek lazım, kağıdın ortasına büyük bir yuvarlak çiz. 20 kare çapında bir yuvarlak çiz. O yüzden ben şöyle şöyle bir şekilde bunu bekliyorum. Bu şekilde çalışmak istiyorum. Böyle bir hayat istiyorum. Bazen çok spesifik olmak gerekiyor. Ama iletişim gerçekten daha sonraki problemleri engellemenin en büyük yolu. Ve başka şeyler söylemiştin. Ne demiştin?
1: Çevresel başka? Faktörler.
0: Ha, çevresel faktörler.
1: Evet.
0: Efendim, çevresel faktörler bizim ülkemizde, kültürümüzde çok önemli. Neden önemli? Çünkü herkes birbirinin ilişkilerini etkiliyor. Bizde ailelerin özellikle işte bu neden öyle oluyor ki, bu böyle bir insan, bu şöyle bir insan, öyle de yapılır mıymış, böyle yapılması gerekirmiş vesaire gibi sürekli olarak bir yorum yapma durumu var. Böyle bir isteğimiz var. O yüzden çevresel olarak birilerinin dediklerinden çok sizin o kişiyle olan ilişkiniz önemli. Aynı şekilde okulda başkaları öğretmenden şikayet ediyor diye siz de şikayet etmek zorunda değilsiniz. Gerçekten öyle mi, bir bakın. Belki sadece sizin iletişiminiz öğretmenle iyi olacak. Aynı şekilde öğrencilerle ya da patronunuzla. Birileri size ya ben duydum seni terfi ettirecekler dediği anda sizde bir beklenti oluşmaya başlıyor. Oysa ki bu kişiyi bırakıp sizin normalde patronla bir iletişime geçebilmeniz gerekir. Aksi takdirde siz böyle sabah akşam kafanızı terfi mi edeceğim mi acaba, ya etmeyeceğim. Ay şu kişiye göz kırptı, acaba o kişiyi mi terfi ettirecek falan şeklinde bayağı paranoyalara dalaraktan yaşarsınız. Bu gerçekten insanın hayatını kolaylaştıracak bir şey. Sadece söyleyin ne beklediğinizi. Ya da o kişiye ulaşmasını sağlayın bir şekilde, doğrudan gidip. Merhaba patron, beni terfi ettirebilecek misin? Diyemeyebilirsiniz tabii ki. Ama beklentilerinizi açık bir şekilde, hiçbir şey konuşulmadan üstün kapatılsın, aman ben sevimsiz görünmeyeyim değil de doğrudan bildirmek lazım. Aslında çevresel faktörlerde mesele kendimizi karşılaştırmamız.
1: Evet.
0: Onların ilişkisinde böyle bir şey var. O da herhalde böyle yapacaktır. Şu kişi işte şu kadar maaş alıyor. Bana da herhalde o kadar verirler. Ya da öğretmen şu sınıfa böyle böyle bir şey yapmış, bize de böyle böyle bir şey yapar. Tabii öğretmenlik de öyle değil ama, çünkü sonuçta belirli bir müfredat anlatıyorsanız mecburen o müfredatı anlatacaksınız. Bir sınıfa başka bir şey, bir sınıfa başka bir şey anlatılmaz ama. Yani netice itibariyle başkalarıyla ya da o böyle yaptı, ben niye böyle? Mesela sözlü notu konusunda özellikle bizim çok belirlidir sözlü notlarımız ama normalde Türk okullarında çok tartışma çıkan bir şey. Hani niye, neye dayanarak, bir rubrik olmadığı için, hani bir standardı olmadığı için niye o işte 5 aldı da ben 4 aldım gibi şeyler oluyor. Ve bunun açıklanabilir olması gerekiyor gerçekten. Karşılaştırmayalım kendimizi. Çünkü normalde karşılaştırırken hep işin iyi olan kısmına bakarız. Yani onların daha iyi olacağını düşünürüz. Onun maaşının daha fazla olduğuna. Ama mesela normalde biz de çok ekran önündeyiz ve karşılaştırıldığımız zaman genel olarak aa işte onların işi çok kolay, şöyle böyle yapıyorlar falan olarak algılanıyor. Onun arkasında neler olduğu, o kişilerin ne kadar çalıştığı, nasıl bir süreç olduğunu kimse düşünmüyor. Sadece o buzdağının üzerindeki hani böyle ufacık tepe üzerinden hareket ediyoruz. Yani kısacası karşılaştırmak yok, başkalarının dolduruşuna gelmek yok. iletişim kurmamız gerekiyor ve normalde kendimiz insanlara biraz güvenelim. Ve dedin ki farklı kültürlerde
1: değer ve inanç farklılıklarında. Hı-hı.
0: Evet, bunu yabancı arkadaşları olanlar çok bilir. Doğum günü bizim kültürümüzde o şekilde kutlanmıyor olabilir. Mesela Amerikalı bir arkadaşımız bizden onu yemeğe çıkarmamızı beklemiş normalde. Çünkü onlarda öyle oluyormuş. Hediye olarak yemeğe çıkarılıyormuş. Ama tabii bize bizde böyle oluyor gibi bir şey anlatmadığı için biz bunu nereden bilebiliriz? Şimdi doğum günü geçti bu arkadaşım ve biz onu doğal olarak yemeğe götürmedik. Sadece hediye verdik, işte pasta aldık bir yerde kestik vesaire gibi. Ama bu onu mutlu etmedi. Neden? Çünkü onun kültüründe kafasındaki doğum günü kutlanma, değer gösterilme şekli yemeğe götürmek. Ve bu sadece kültürde değil, insandan insana değişen bir şey. Hani derler ya, her insan ayrı bir dünyadır. Öyle gerçekten. O yüzden karşımızdaki kişiye bakalım nelerden hoşlanıyor. Onun kutlama anlayışı ne? Onun ev temizliği anlayışı ne? İşte onun düzen anlayışı ne? Neler yapılması lazım? Gerçekten birbirimizi tanımamız gerekiyor. Yoksa ilişkilerdeki beklentiler kolay kolay maalesef dengeye oturtulmaz. Ufaktan bir ara verelim. Sonra diğer sorularla devam edelim.
1: Bu arada bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Evet. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün beklentiden, bekleyişten bahsediyorduk. Ve özellikle ilişkilerdeki beklentilerden bahsettik. Hı-hı. Neden beklentiye giriyoruz? Şöyle maddeler halinde neden beklentiye girdiğimizi söyleyebilir misin?
1: Hı-hı. Yani
0: karşımızdakine güvenmediğimiz
1: evet,
0: zaman.
1: Evet, güvenmiyoruz. Karşılık verilmiyor bazen. Karşımızdaki kişiyi cezalandırma gibi.
0: Evet, yani evet. Şöyle bir şey var. Neden beklentiye giriyoruz? Çünkü aslında karşımızdakine ya güvenmiyoruz.
1: Evet.
0: Varsayımlarımız var. Hı-hı. Değil mi? Ya böyle iletişim bozukluğu olmuş oluyor demiştik Hı-hı. az önce. Ya da aslında kültürel olarak bir farklılık var. Ve biz bunu tanımıyoruz dedik. Yani normalde baktığımız zaman iletişimde bir kopukluk olduğu zaman bir şeyin iyileşme olasılığı yok. İletişim her şeydir.
1: Hı hı.
0: Daha demin anlattım. Ben nereden bilebilirim eğer bana söylemezse arkadaşımın benden yemeğe çıkarılmayı beklediğini.
1: Hı hı.
0: Mesela ev arkadaşları nereden bilebilirler hangi düzeyde temizlik yapılmasını istediklerini?
1: Evet.
0: Ya da çalışan kişi nereden bilebilir kendisine tam ne beklendiği?
1: Hı hı.
0: O yüzden iş tanımları yapılır. Ve iş hayatında gençler işe girerken lütfen sınırlarınızı belirleyin ve iş tanımınızı tam olarak alın.
1: Evet, kesinlikle.
0: Bu çok önemli bir
1: şey. Çok önemli gerçekten.
0: Çünkü ya sen işte gel işte arada da bir şey olursa da şunu yaparsa onun sonu gelmez.
1: Hı hı.
0: Size bir iş tanımı verildiyse bu benim iş tanımımda var mı? Yok. Kusura bakmayın ben bunu yapamayacağım diyebilmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Aksi takdirde hani iki kalem için işe girip
1: hı hı.
0: birden kendinizi 10 kalem şey yapıyor görürsünüz. Çünkü ilk başta ya şunu da bir yapar mısın işte bunu da deyip o böyle hani kurbağaları yavaş yavaş kaynatırlarmış ya. Su yavaş yavaş kaynayınca kurbağa hissetmezmiş
1: hı hı.
0: ve sonunda kaynayıp ölürmüş tabii haliyle. Bizimki de onun gibi oluyor. Bir küçük şey ekleniyor, bir küçük şey ekleniyor. Yavaş yavaş alışıyoruz. Aslında normalde yapmamız gereken şey 2 birimken 3'e önce alışıyoruz, 4'e alışıyoruz, 5'e. En sonunda her şey o kadar böyle üzerimize gelmeye başlıyor ki. Dolayısıyla aslında yapmamız gereken şey her şeyin iletişim çerçevesinde bazen yazılı bile olması. Gerçekten konuşun. Bakın erkek arkadaşınızla, kız arkadaşınızla, eşinizle.
1: Dile getirin, konuşun.
0: Ailenizle gerçekten. Konuşun.
1: Evet.
0: Ya benim aileden beklediğim şey şu konularda desteklenmek.
1: Hı hı.
0: Ben şurada rahat, sakin oturmak istiyorum. Ya da ben şu saate kadar uyuyabilmek istiyorum. Ya da başka bir beklentileriniz varsa yani onları sunun. Bu beklenti bu arada yanlış anlaşılmasın. Demek istediğimiz şey dile benden ne dilersen işte... Anne senden 3 dileğim var. Öncelikle güzel bir bilgisayar istiyorum gibi bir şey değil. Yani arzulardan, dileklerden bahsetmiyoruz burada. Beklentiden bahsediyoruz.
1: Hı hı.
0: Neden beklentileri çözmemiz gerekiyor? Çünkü hayal kırıklığı oluşturur.
1: Kesinlikle.
0: Hayal kırıklığı oluştuğu zaman ne olur? Birincisi üzülürüz. Ama uzun vadede bu öfke oluşturur. Yani şöyle diyelim ki annemize ya da ailemizden birine beklentilerimizi iletmedik. İletişim bozukluğu oldu. O bizim onu beklediğimizi aslında bilmiyor. Ama biz yani anne değil mi sonuçta benim bunu beklediğimi bilmesi lazım diye düşünüyoruz.
1: Hı hı.
0: Ama aslında öyle bir şey yok, bilmiyor. Çünkü böyle bir iletişim kurulmadı. Onun aklındaki annelikle bizim aklımızdaki farklı olabilir.
1: Evet.
0: Ondan sonrasında o şey gerçekleşmediği zaman hayal kırıklığına uğrarız.
1: Hı hı.
0: Hayal kırıklığına uğrayınca tabii üzgün hissederiz. Sonra öfke çıkar. Beklentinin bizi eninde sonunda sürüklediği nokta öfkedir. Bu sefer annemize, eşimize, öğretmenimize, her kimse kızmaya başlarız. Bu sefer artık her ne yapsa batmaya başlar çünkü aslında sadece o ufak hani beklentimizi yerine getirmemiştir. Bir minicik şeyden kocaman çığ gibi büyüyüp kocaman bir iletişim bozukluğu, ilişki problemi ortaya çıkmaya başlar.
1: Hı hı.
0: Şimdi biz normalde programlarda her seferinde ilk başta soruyoruz. Mesela beklenti nedir? Yani biz bir şeyden konuşuyoruz. Ne bileyim desem ki ben bugün mikrofondan konuşacağız. Mikrofon nedir? Önce herkesin aklında aynı şeyin canlanması için bunu anlatmaya çalışıyoruz. Tabii şakaya vuruyoruz çünkü ne desek Gamze ilk başta bu nedir diye soruyor. Ama gerçekten bir anneyle bile bir öğrencilik nedir? Annelik nedir? Anne hani benden beklentim ne? Benim annem bana derdi ki, tabii benim annem çok Avrupalı olduğu için, senden beklentim derslerini çalışman. Annem bana böyle liste yapardı. Benden beklentiler listesi vardı.
1: Çok güzel bir şey.
0: Ve ben hani iyi çocuk nasıl olunur annemin gözünde, onu o zaman algılayabiliyordum. Ve gerçekten bazen saçma görünse bile her şeyin birlikte yazılması çok iyi bir şey.
1: Evet.
0: O yüzden öneriyorum, yazın. Ama tabii bu kadar iletişimi güçlendirmek gerekiyor. Aslında böyle programlar çok güzel fırsat oluyor. Çünkü gidip de annemize ya da birisine, yani ben öyle yapıyorum.
1: Hı hı.
0: Gidip ya bir kitap okudum böyle böyle diyor, bir deneyelim mi? Ya da bir program dinledim şöyle şöyle dediler, deneyelim mi deme hakkınız oluyor. Çünkü sizi orada ateşleyen bir güç var ya.
1: Evet.
0: Çünkü durduk yere birisinin karşısına çıkıp merhaba, hadi senle beklentilerimizden konuşalım dememiz biraz zor oluyor. Ama öbür türlü beklentilerle alakalı olarak, yani ne bileyim, annemize gidip ya da arkadaşlarımıza, eşimize vesaire gidip hadi bir deneyelim mi, şöyle bir şey dinledim ya da okudum ya da izledim diyebiliriz. O yüzden biz efendim bir aracı olarak, bahane olarak kullanabilirsiniz. Gocunmayız. Eğer şikayetleri varsa da bize yazsınlar. Hatta ver şeyimizi, e-mail adresimizi. Senin yüzünden şu eşimle, şununla, bununla sorun yaşıyorum. Bak benden bunları istedi diye. Eğer herhangi bir serzenişiniz varsa, yorumunuz varsa lütfen bize yazın.
1: Evet, lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com.
0: Neden 369? Çünkü bu sayıları seviyoruz.
1: Seviyoruz.
0: Ama bakın Tesla da seviyormuş. O da evrenin böyle gizinin bu sayılarda olduğunu falan düşünüyor.
1: Evet.
0: Onu ben bilemem de sadece sayıları seviyorum. Kısa bir ara verelim.
1: Verelim.
0: Sonra diğer sorularımızla yine burada olacağız.
1: Evet.
0: Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere.

Radyo Light'tasınız, başka bir dünyadasınız. Hep diyorum ya, bizim dinleyicilerimiz başka bir dünyanın vatandaşları. Ufak tefek şeyler değiştireceğiz hayatımızda ve bir şeyler gerçekten böyle gerçekten o büyük resim değişmeye başlayacak. İlk başta fark etmeyeceğiz. Belki sadece siyah beyaz resmin ucunda bir minik kırmızı nokta o gibi olacak. Boyamışız gibi olmayacak bütün resmi ama zamanla o boya böyle yavaş yayılacak, yavaş yavaş ve sonra bakacağız ki ne kadar güzel bir resmimiz var. Büyük resimde bir şeyler değişmeye başlayacak. Bugün beklentilerden ve bekleyişten bahsedeceğiz.

0: bahsettik. Aslında normalde şunu da sormak lazım. Şimdi bekleyiş konusunu birden kapadık ama bu durumlarda nasıl daha rahat edebiliriz? Ondan biraz bahsedeyim. Daha sonra da beklenti konusuna geri dönüp tamamlayalım programımızı. Hı hı. Bekleyişteyken, yani bir şeye başvurdunuz, elinizden geleni yaptınız. Şimdi bekliyorsunuz. Sınav çıkışı olur, işte auditionlardan sonra olur, yarışma olur, iş başvurusu olur, okul başvurusu, burs başvurusu. Her şey olabilir. Ha bir de vize başvurusu, benim oturma izni meselemdeki gibi. Bunlar da yapacağımız şey odağımızı elimizden geldiğince başka bir şeye aktarmak. Eğer bilinçliysek günümüzü planlayalım. O bekleme sürecini mümkün olduğu kadar meşgul derken dengeli tutalım. Meşgul derken ay işte kafam dağılsın diye sabahtan akşama kadar oyun oynuyorumdan bahsetmiyorum. Hı hı. Ama şu saatte kalkacağım, normal rutininizde olsun ve verimli olduğunuz bir zaman olsun, bir şeyler üretmeye çalışın ve meşgale terapisini uygulayın. Bu gerçekten iyi gelecektir. Bekliyorum, stres içindeyim. Okul başlamış, ben hala Türkiye'deyim. Ne yapıyorum ben burada? Yemek yapayım. Ben hatırlıyorum, hayatımda tek pancar turşusu yapışım o oturma izini beklerken oldu. Bir de dolma doldurmuştum değil mi? Yaprak mı sarmıştım, dolma mı doldurmuştum? Yani normalde yapmadım. Maalesef evet, anlayabileceğiniz üzere yemek konusunda çok başarılı değilim. Ama o dönemde beklerken denedim. Çünkü bir şeylerle ilgilenmem gerekiyordu. Hobilerinizle ilgilenmek. Gerçekten o arada can kurtaran gibi oluyor. Sizi kurtarıyor. Odağınızı değiştirin. Sosyalleşin. Gerekirse koşu takımlarına, normalde yapmadığınız bir yerlere gidin, bir şeyler yapın. Eğer evcil hayvanlarınız varsa onlarla daha çok ilgilenin. Hani bir mutluluk hormonları programımız vardı ya, ondan hatırlar mısınız bilmiyorum, dinlediyseniz eğer. Orada yapılması gereken her şeyi yapın. Tam tersi o dönemde beslenmenize daha çok dikkat edin. Çünkü stres altındasınız.
1: Evet.
0: Çünkü o beklediğiniz çok iyi haber gelecek ama siz çökmüş olacaksınız stresten. O yüzden tam tersi, böyle mümkün olduğu kadar kendimize iyi bakmamız lazım. Ve şunu bilin, o şeyin sonucuna bağlı değil sizin iyi olmanız. O olmayacaksa daha iyi bir şey olacak. O iş olmayacaksa daha iyisi size gelecek.
1: Kesinlikle öyle.
0: Aynı şekilde ilişkilerdeki bekleyişe geldiğimizde, diyelim bir türlü başladı mı başlamadı mı belli olmayan bir ilişkiniz var. Odağınızı tamamen ilişkide tutmayın. Hayatımızın olayı o kişiyle evlenip evlenmemek ya da çıkıp çıkamamak gibi bir şey olmamalı. O durumda da yapmamız gereken şey, beklentimiz olduğunu ya bu kişiye doğrudan ya da o kişiye ulaşabileceği şekilde dolaylı olarak iletmek. Bu başka şekilde de olabiliyor. İşte durumlar yazılıyor, böyle bir şeyler paylaşılıyor, laf atılıyor falan. Ama gerçekten bir yolunu bulup bu iletişimi kurmak gerekiyor. Daha sonrasında gerçekten her beklentimizi kendimizi dile getirerek çözebiliriz. Çünkü o zaman hayır denecektir. Ve eğer o hayır bizim hoşumuza gitmiyorsa o kişiden uzaklaşacağız. Ya da başka bir çözüm bulacağız. Uzlaşma yoluna gideceğiz. Eğer ama yeter ki ilişkin bozulmasın, şimdi kavga çıkmasın dersek, sürekli kendimizi geri çekersek zamanla dediğim gibi öfke patlamaları yaşanacak. Kavgalar çıkacak zamanla. Ama baştan beklenti, doğum günümde tatile gitmek istiyorum. Tamamen örnek. Hayır gidemeyiz. Tamam, şimdi bana iki seçenek kaldı. Bir, uzlaşmak da böyle bir şey. Ya ben tamam o zaman tatile gitmeyelim ama akşam yemeğe çıkalım derim. Yani değiştiririm. Ya da o kişiden uzaklaşırım. Demek ki bu kişi doğum günümde benle tatile çıkmıyor. Giderim arkadaşımı ararım. Arkadaşım doğum günümde tatile gidelim mi? Yapılabiliyorsa gidilir. Yani ya o kişiden vazgeçeceksiniz ya direttiğiniz şeyden vazgeçeceksiniz. İkisinden biri. Şimdi nasıl şifalanacak bu ilişkiler? Aman, ilişkileri de böyle ne hale soktuk, her şey kötü gibi oldu. Öyle bir şey yok tabii ki. Birincisi, açık olun, iletişim kurun dedik değil mi? Yani herhalde evet. 50 kere dedim. Dedim mi? Demediysem tekrar diyeyim. İletişim kurun, iletişim önemli. Özellikle sözleşme gibi olacak şeyleri gerçekten yazın. Çünkü bak ama sen böyle demiştin diye sonra gösterirsiniz. Ve çok eğlenceli ve komik oluyor gerçekten. Sınıflarda bile çocuklarla birlikte sınıf beklentilerini yazıyoruz. Bu dersin sizce iyi geçmesi için ne olması lazım? Şu şu şu hop yazın. Sonra ona uymadıklarında, aradan 3 ay geçtiğinde o kağıdı getirip bakın böyle demiştiniz, beraber yazdık deyip gösterebilirsiniz. Aynı şey aileler için, aynı şey eşler, sevgililer, herkes için geçerli. Tabii ki patronunuza bakın böyle. Onda da şöyle oluyor. Patronunuza iş sözleşmenizi götürüyorsunuz. Bakın benim iş tanımımda bu yazmıyor. Evet, ilişkileri nasıl şifalandıracağız? Bu bekleyiş meselesi ne?
1: Evet.
0: Bir iletişim.
1: İki. Güven.
0: Güvenmeyi seçin ne demek? Bende o göz var mı ya? Beni kandıramazlar. Kandırsalar da bakın. Daha geçenlerde yine aynı örneği verdim ama. Bir kişisel gelişimci çok güzel bir şey söyledi.
1: Hı hı.
0: Dedi ki, karşınızdakinin yalan söylediğini nasıl anlarsınız?
1: Hı hı.
0: Dedi ki, bırakın bunları, anlamayın.
1: Hı hı.
0: Varsayın ki inandınız. Ne olacak?
1: Hı hı.
0: Hani beni kandırdı. Bunu bir gurur meselesi haline getirmeyin. Güvenmeyi seçin. Çünkü tam tersi, sürekli olarak bak senin gözün göz değil, ben sana güvenmiyorum ha dediğiniz kişi, ya bu bana zaten güvenmiyor. Der ne yapıyorsa yapar. Ya da sürekli şunu yapma ha, bunu yapma ha dediğiniz kişi de daha profesyonel yalancı haline gelir. Ama siz derseniz ben sana güveniyorum. O güveni kırmamak için bu sefer daha olumlu hareket etmeye çalışır. Ya da daha az profesyonel bir yalancı olacaktır. Eninde sonunda ortaya çıkacaktır zaten. Güvenmeyi seçin. Sürekli paranoyak şekilde yaşayamayız. Ve bu gerçekten bir kibir meselesi. Yalan söyleyebilirler ve kandırılabiliriz. Bu bir problem değil. Hiç önemli değil. Güvenmeyi seçin. Ama beni aldattı. Peki, o zaman uzaklaşmak gerekiyor. Şimdi buradaki kendimizi kandırışımız. Onun aldatmasında değil sorun. Bizim bunun tekrarlanmasına göz yummamızda sorun. Kendimizi kandırmayalım. O zaman demek ki biz sevilmiyoruz aslında. Ya da sevmiyoruz. Yani orada bir ilişki yok. Ve o durumda da tamam böyle bir şey yaptı. Ben sana güvenmiştim. Sen böyle bir şey yaptın deyip gidebilmek gerekiyor. İlişkiler sonsuz değildir. Çok nadiren sonsuzdur. Ama bu konuyu sonra konuşacağız. Ama böyle vantuzlarımızla bir ilişkiye yapışmanın hiçbir anlamı yok neticede. Diğer bir konu, insanları cezalandırmayın. Hayvanları da cezalandırmayın. Ceza hiçbir işe yaramaz. Bir psikolog arkadaşımız vardı. Ne demişti? Yalama oluyor.
1: Evet.
0: Şimdi aslında psikolojide bir terimden bahsediyor ama diyor ki halk ağzında buna
1: halk
0: böyle
1: ağzında
0: deniyor. Çünkü siz kızdıkça, siz cezalandırdıkça o kişinin ceza eşiği yükseliyor.
1: Evet. Artık ve o ceza olarak bile gelmiyor.
0: O
1: ceza vermeye çalıştığınız kişi.
0: Nefret sebebi artık. Nefret. Hani ilişkiye daha şifalandırmak varken daha mahvediyorsunuz.
1: Hı-hı.
0: Eşim okuyor hala. Bir anlaşma yaptık. Dedim ki derslerini geçersen yeni televizyon alacağız. Geçmezsen almayacağız. Ondan sonra geçemedi. Çünkü çalışıyor tabii ki de profesyonel olarak. Bir yandan başka bir şey okuyor. Sonra şunu düşündüm. Çok istiyor televizyonu. Almadığım durumda, yanlış bir şeydi başta yaptığım. Almadığım durumda cezalandırmış olacağım. Dedim ki tamam ben bunu alacağım senin için. Ama tamam işte al ben derslerimi çalışacağım. Ne oldu? Ders çalışmasını demek ki bu şekilde sağlayamıyormuşum. Ödülle cezayla bunu öğrenmiş oldum. Ama benim ilişkim yaralanmadı. Demek ki ders çalışmasını sağlamanın başka bir yolu var. Bu işe yaramadı. Ama bunun yüzünden almıyorum işte deyip ilişkimi yaralamadım. Aynı şekilde niye geç kaldın deyip surat asmak yerine ya ama ben sıkıldım ama işte şöyle deyip daha sevimli bir şekilde dile getirilebilir. Var mıdır başka bir şey?
1: Yok, bugün hepsini konuştuk gerçekten.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet.
0: Dinlediğiniz için,
1: çok teşekkür
0: sabrınız
1: ediyoruz.
0: İçin. Her bölümün sonunda söylediğim gibi umarım hayatınıza bir minik böyle dokunabilmişizdir. Sadece aklınızda olsun, hiçbir şey kişisel gelişimde, psikolojide bugünden yarına şıp diye olmayabilir.
1: Hı hı.
0: Bazen bir durum olur, birden dersiniz ki ya doğru söylüyor ya ve hayatınız değişir.
1: Evet.
0: Ama umarım birinden biri programların birilerinin hayatına dokunur.
1: Umarız.
0: Efendim eğer yorumlarınız varsa.
1: Evet, lütfen bizle paylaşın. baskabirdunya369@gmail.com.
0: Her seferinde söylüyorum sizi çok,
1: çok seviyoruz.
0: Kendinize çok iyi bakın.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Tanrı sizi defalarca uyarmıştır. İblis ise Tanrı'nın her söylediğine inanma der. Bense size İblis'in yalanına mı yoksa Tanrı'nın sözüne mi inanacaksınız diye soruyorum.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda ayartı konusunu ele almaya devam edeceğiz. Ayartıya daha fazla direndikçe üzerimizdeki baskısı daha da artıyormuş gibi gelir. Ayartı ile gelen baskı adlı bugünkü paylaşımı şimdi birlikte dinleyelim.

her birimiz yaşamda çeşitli ayartılarla karşılaşırız. Bunlar çok güçlü ve farklı biçimlerde kendini gösterebilir. Eğer size yaşamınızdaki en güçlü ayartı nedir diye sorsaydım, cevabınız ne olurdu? Diğer bir ifadeyle, size göre en çekici ayartı hangisidir? Bugünkü vaazımızın başlığı, ayartının çekiciliği. Şimdi sevgili dostlar, lütfen Kutsal Kitap'ta Yaratılış 3. bölümü açın. Çoğunuz bu ayetleri ezbere biliyorsunuzdur. Çünkü burada her türlü ayartının başlangıcı olan bir olay anlatılır. Bunun ilk ayartı olduğunu biliyoruz. Ancak metni inceledikçe ilginç bir şey daha fark edeceksiniz. Aradan binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen ayartı konusunda hiçbir şey değişmemiştir. Ayartının çekiciliği konusuyla ilgili olarak Yaratılış 3. bölüm 1 ila 7. ayetleri okuyalım şimdi. Bakın ayetlerde ne yazılı. Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, "Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirisinin meyvesini yemeyin dedi mi?" diye sordu. Kadın, "Bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz" diye yanıtladı. Ama Tanrı, "Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın, yoksa ölürsünüz" dedi. Yılan, "Kesinlikle ölmezsiniz" dedi. "Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız." Kadın, "Ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi, o da yedi. İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. Dostlar, eğer not alıyorsanız, öncelikle ayartının habercisinin kim olduğunu not etmenizi istiyorum. Öncelikle bu konunun üzerinde durmak istiyorum. Yaratılış 3:1'de Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı diye bildirilir. İblis, kutsal yazılarda yani kutsal kitapta ayartıcı diye adlandırılır. Ayrıca 2. Korintliler ve Efeslilerdeki ayetleri hatırlayalım. 2. Korintliler 2:11'de "Öyle ki şeytanın oyununa gelmeyelim, çünkü onun düzenlerini bilmez değiliz" diye bildirilir. Efesliler 6:11'de ise "İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın" diye bildirilir. İblis için hilekar, kurnaz, sinsice tuzaklar kuran gibi sıfatlar kullanılmış. Kutsal yazılarda yılanın en kurnaz hayvan olduğu bildirildiği zaman bunun içine onun diğerlerinden daha akıllı olması da dahildir. Yaratılış 3. bölümde İblisin yılan kılığında Havva ile konuştuğu aktarılır. İblis aslında ne yapmaya çalışmaktadır? İşte sormamız gereken soru budur. O, Havva'nın yaşamında yaptıklarını ayartıyla her karşılaştığımızda bizim yaşamımızda da yapmaya çalışır. Bu çok eski ve bilindik bir hikayedir. İblisin amacı bizi Tanrı'dan uzaklaştırmaktır. Tanrı bizi öncelikle kendisine tapınmamız ve hizmet etmemiz için yaratmıştır. İblis, eğer bizi yaratan yerine yaratılmış bir varlığa, ki bu kendimiz bir ilişki, sahip olduğumuz bir varlık olabilir, tapıp hizmet etmemizi sağlayacak biçimde ayartmayı başarırsa eğer, bizi Tanrı'dan uzaklaştırmış olur. Artık Baba Tanrı'ya tapınmayı ve hizmet etmeyi bırakıp ya kendimize, ya bir nesneye, ya bir ilişkiye, ya da sahip olduğumuz varlıklara tapınmaya ve hizmet etmeye başlarız. İşte iblisin amacı da budur. Peki onun söylemi nedir? Bunun için sevgili dostlar, Yaratılış 3:1'i tekrar okuyalım. Bakın ne diyor? Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, "Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirisinin meyvesini yemeyin dedi mi?" diye sordu. İşte İblis burada Havva'ya yaptığını bize de yapar. Yani Tanrı sözünü geçersiz kılmaya yeltenir. Burada yaptığı ilk şey Tanrı sözünün yetkisine meydan okumaktır. İblis insana daima hangi söylemle yaklaşır? Sevgili dostlar, onun söylemi Tanrı'nın bildirdiği her şeye inanma şeklindedir. Bir şey sorayım.
Tanrı size daima doğruyu söyler mi, söylemez mi? O daima doğruyu söyler. O halde sizler ve ben her günah işlediğimizde o daima doğruyu söylemez, çünkü onun daima doğruyu söylediğine inansaydım bu işe bulaşmayı aklımdan bile geçirmezdim demiş oluruz. Demek ki ayartının ilk habercisi iblistir. Onun söylemi şudur: Tanrı'nın bildirdiği her şeye inanmamalısın. Peki iblis hangi yöntemi kullanır? Şimdi lütfen 1. Yuhanna 2, 15-16'yı açalım. Yuhanna bu ayetlerde dünya düzeninden söz eder. Ve bakın ne der: Dünyayı ve dünyaya ait şeyleri sevmeyin.

ihtiraslarımızdır. Gözün tutkularında ise gördüğümüz şeyi arzular ve arzu ettiğimiz şeyin ardından gideriz. Yuhanna 1 de maddi yaşamın verdiği gurur diye yazar. Bu sözler kişinin keyfince istediğini yaparak yaşaması, kendini her şeyden üstün görmesine neden olan bir tür sahte özgürlük duygusu yaratır anlamına gelir. Bu üç noktayı akılda tutarak yeniden yaratılış 3, 4, 6'ya geri dönelim. İblisin nasıl bir yaklaşım içinde olduğunu birlikte inceleyelim. İblisin söylemi ve yaklaşımı o günden bugüne değin hiç değişmemiştir. Günümüzde de aynı şeyleri yapmaktadır. Havva'ya söylediklerine dikkat edin. Ne demişti? Kesinlikle ölmezsiniz. Yani yalan söyledi. Havva'ya Tanrı'nın her söylediği şeye inanamazsınız. Çünkü Tanrı'nın söylediği her şey doğru değildir dedi. Şimdi de 5. ayette söylediklerine dikkat edelim. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Kadın, ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi, yanındaki kocasına verdi, o da yedi. Dostlar, biraz önce değindiğimiz noktalar ışığında bu parçayı, bu ayetleri ele alalım istiyorum. Doğal benliğin tutkuları, açlıklarımızın tatminiyle ilgiliydi. Havva meyveye baktı ve ne için iyi olduğunu gördü? Yemek için. Yani onunla açlığını giderecekti. Kutsal yazılarda ağacın güzel, meyvesinin çekici olduğu yazılıdır. Yani gözün tutkuları. Göze güzel görünen şeyin arzulanması ve yaşamda onun ardından gidilmesi. O size bilgelik verecek. Siz de Tanrı gibi her şeyi bilmeye başlayacaksınız. Maddi yaşamın verdiği gurur ise kişinin ben bilgeyim. Tanrı'nın bildiklerini şimdi ben de biliyorum. Ben her şeyi Tanrı'nın gördüğü gibi görebiliyorum düşüncesiyle kendini beğenmesi, üstünlük duygusuna kapılmasıdır. Yılan Havva'ya ne demişti? Ona eğer Tanrı gibi olmak istiyorsan demişti, eğer iyi ile kötünün arasındaki farkı bilmek istiyorsan yapman gereken şudur. Tanrı'nın her söylediğine inanma, keyfince davran. Şuna bir baksana, çok lezzetli, çok harika bir şey. Biraz tatmaz mısın Havva? Üstelik ne kadar da çekici. Yediğin zaman sen de bilgelik kazanacaksın. Evet dostlar, eski ve bildik bir hikaye. Hiçbir şey değişmemiş. İblisin taktikleri günümüzde de aynıdır. İblis nelerden yararlanır? Bizi ayartmak için çekicilik unsurundan yararlanır. Çünkü hepimizin doğal olan bir takım fiziksel istekleri vardır. Örneğin yemek yemek olsun, diğer şeyler olsun, isteklerimiz vardır. Ayrıca duygusal isteklerimiz vardır. Sevilmeyi isteriz, birini sevmeyi isteriz. İblis sadece fiziksel ve duygusal isteklere değil, zihinsel isteklere de hitap eder. Öğrenmeyi ve deneyim sahibi olmayı isteriz. İnsanlar bunu merak diye adlandırır. Bir şeyleri yaşayabilmeyi isteriz. Bize bu istekleri veren Tanrı'dır. Bunların hiçbiri kötü değildir sevgili dostlar. Bunlar yapımızın birer parçasıdır. Örneğin bilgi sahibi olmayı isteriz. Peki İblis burada ne yapar? O her zaman yaptığı şeyi aynısını yapar. O Tanrı'nın verdiği isteklerimize hitap eder. Tanrı vergisi olan fiziksel, duygusal ve zihinsel isteklerimizin hiçbir sakıncası yoktur. İnanlılar olarak, İsa Mesih'i izleyenler olarak yapmamız gereken şey, iman yaşamımızda ve günlük yaşantımızda yaptığımız her şeyde, attığımız her adımda Tanrı'nın bizim için belirlediği sınırlar içinde kalmaktır. Öyle ki bu yaptıklarımızdan zevk alabilelim. Zira kişi isteklerini tatmin etmek için Tanrı'nın koyduğu sınırların dışına çıktığı zaman yaptığı şeyden hiçbir zevk alamaz. Bahçenin ortasındaki o muhteşem ağaca ne oldu? O tarifi imkansız Aden bahçesine ne oldu? Havva, Tanrı'nın onun için belirlediği koruma sınırının dışına adım atar atmaz, yani meyveyi kocasına da verip hep birlikte yedikleri anda yaşamlarındaki her şey acıya dönüştü. Oysa

0: sınırlar içinde yaşadıkları sürece Tanrı'yla çok yakın ve çok özel bir paydaşlıkları olmuştu. Size bir soru sormak istiyorum. Kutsal yazılarda Adem ile Havva'nın herhangi bir ihtiyaçları olduğunu ima eden bir ifade geçiyor mu? Yani sahip olmadıkları, ihtiyaç duydukları bir şey var mıydı? Hayır, yoktu. Onların mükemmel bir yaşamı vardı. Hiçbir şey saklı değildi. Her şey saftı ve temizdi. Her şey kutsaldı. Her şey doğruydu. Her şey iyiydi. Sevgili dostlar, onların hiçbir şeye ihtiyacı yoktu. İblis, fiziksel isteklerimize hitap ederken daima bir vaatte bulunur. İhtiyacını karşılamanın yolu işte şudur der. Oysa her şeyi bilen, gücü her şeye yeten ve asla değişmeyen Yüce Tanrı her ihtiyacımı karşılamayı daima sürdürdüğü gibi Aden bahçesindeki Adem'le Havva'nın her ihtiyacını da karşılamayı sürdürmüştür. Eğer bunu yapamıyorsa hizmet ettiğimiz Tanrı değildir. Anlayacağınız, iblis ilk başta sen onu hiç tatmadın, sen onu hiç bilmiyorsun, sen onu hiç yaşamadın gibisinden bir söylemle yaklaşır. Yani iblis burada ihtiyacı Tanrı'nın belirlediği yoldan değil de kestirme yoldan karşılayacak bir öneri sunmaktadır. Bu ayetlerde dikkatinizi çekmek istediğim bir diğer noktaysa iblisin gerçeği kasten tahrif etmesidir. Hatırlarsanız ilk olarak ayartının habercisi iblistir demiştik. Onun söylemi Tanrı'nın her söylediğine inanmamalısınız şeklindedir. O, anında karşılanması gerektiğine inandığımız bir ihtiyacımızın kestirme yoldan karşılanmasını önerir. Ben hallederim, sen kaygılanma, sen hiç düşünme, ben hallederim der. Size kestirme bir yol önerir. Ama bunu yaparken gerçeği tahrif ederek sunar. Yaratılış 3:5'te şöyle bildirilir. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Dostlar, yılanın Havva'ya söyleyebileceği tek şeyin bu olması hayli ilginç, öyle değil mi? O gerçekleri yanlış anlatır. Diğer bir ifadeyle Havva'ya hareketinin sonuçlarını tüm gerçekliğiyle açıklamaz. Bunu nasıl yaptığına bakalım. Havva'ya sadece eğer bunu yersen şöyle olacak dedi. Ona iblisin yalanına inandığın için, kendi isteğini Tanrı'nın isteğinden üstün tuttuğun için bahçeden dışarı atılacaksınız. Kocanla ilişkin değişime uğrayacak, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, sevgi ilişkiniz artık eskisi gibi olmayacak, aldığınız zevkleri artık alamayacaksınız. Baba Tanrı'nın isteğine yan çizmeyi ve her ihtiyacın olduğunu düşündüğün şeyi sana sunduğum yoldan karşılamayı seçtiğin için neler olacağını sana anlatayım. Bütün yaşamınız paramparça olacak ve başınıza yıkılacak demedi. İblis, sevgili dostlar, bunları söylemedi. İblisin bunların söylememiş olması da hayli ilginç, öyle değil mi? Bir soru sormama izin verin. Tanrı'ya itaatsizlik etme ayartısına kapıldığınızda İblis bu itaatsizliğinizin sonuçlarından hiç size söz etti mi? Oysa ben itaatsizlik ettiğiniz takdirde bunun sonuçlarının neler olacağını size söyleyebilirim. Tanrı'ya baş kaldırmanın, Tanrı sözünü yok saymanın, Tanrı'nın bildirisine inanmayı reddetmenin, kendi isteğinizi Tanrı'nın isteğinden üstün tutmanın ve Tanrı'ya itaatsizlik ederek yaşamanın getireceği korkunç sonuçları ben size sayabilirim sevgili dostlar. İblis hiç Havva'ya sonuçları işte bunlar olacak, Tanrı'yla paydaşlığın kesintiye uğrayacak, yaşamında güç olmayacak, acınası duruma düşeceksin, vicdanın seni rahatsız edecek, bu yüzden gözüne uyku girmeyecek, Tanrı'ya dair tanıklığını mahvedeceksin, yuvanı harap edeceksin, dedi mi sevgili dostlar? Her açıdan büyük bir çöküntü yaşayacaksın. Arkadaşların sana ne olduğunu merak edecek, her gününü pişmanlık içinde geçireceksin. Hiçbir şey istediğin gibi olmayacak. İblis, sizce bu gibi şeylerden hiç bahseder mi? Hayır. Şimdi bir de dünyanın çekiciliğini ele alalım. Yuhanna'nın dünya düzeninin düşmanımız olduğunu bildirmesi hayli dikkat çekicidir. Dergilerde televizyonlarda ya da diğer yayın organlarındaki reklamlara baktığımız zaman size çekici geliyor mu? Bu reklamların hepsi doğal benliğin tutkularına, gözün tutkularına ve maddi yaşamın verdiği gurura hitap eder. Onlar aynen iblisin yaptıklarını yapıyorlar sevgili dostlar. Siz belki de reklamlara karşı mısın diye soracaksınız. Hayır, ben sadece ne kadar zekice tasarlandıklarını anlatmaya çalışıyorum. Sizler ve ben ayartının çekiciliğine maruz kalmayacağımız bir düzeye asla erişemeyeceğiz. Bazı ayartıların gücü diğerlerinden çok daha fazladır. Baştaki sorumu yinelemek istiyorum. İblisin yaşamınızdaki en güçlü ayartısı nedir? Hedefi 12'den vurduğunu düşündüğünüz şey nedir? En fazla aldanmanıza yol açan şey nedir? Bu, yaşamınızda yanlış olduğunu bildiğiniz bir şey mi? Tanrı'nın size vazgeç, bırak, ondan uzaklaş, teslim et, ona dokunma dediği bir şey mi? Tanrı sizi defalarca uyarmıştır. İblis ise Tanrı'nın her söylediğine inanma der. Bense size sevgili dostlar, İblisin yalanına mı yoksa Tanrı'nın sözüne mi inanacaksınız diye soruyorum. İblis, merak etme, bunu herkes yapıyor. Ahlaki ve manevi konulara kafanı yorma dediği zaman Tanrı'nın sözüne mi yoksa iblisin yalanına mı inanacaksınız? Önemli bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle doğru olmadığını bildiğiniz o şeyin çekim gücüne teslim olmadan önce kendinize bazı sorular sormanız çok akıllıca olacaktır. Birinci soru, eğer bu ayartıya teslim olursam itaatsizliğimin sonuçlarının ne olacağını tam olarak anlıyor muyum? İkinci soru, eğer bu ayartıya teslim olursam bu teslimiyetin bedelini ödemeye hazır mıyım? Ve üçüncü soru, bu ayartıya teslim olduğum takdirde bunun beni tatmin edeceği, yaşamıma sevinç ve esenlik getireceği doğru mu? Bu soruların sevgili dostlar altını kırmızıyla kalın şekilde çizmek istiyorum. Güçlü bir ayartıyla karşılaştığınız zaman kendinize bu soruları sormalısınız. Sonra da Tanrı'nın sözünü göz ardı etmek istiyor muyum? Tanrı'nın bildirisini, Tanrı'nın uyarısını göz ardı edip kendimi bu ayartıya kaptırmak istiyor muyum diye sormalısınız. Eğer bilge bir kişiyseniz, eğer hikmetli bir kişiyseniz ayartıya sırtınızı çevirip oradan hemen uzaklaşırsınız. İsterseniz şimdi birlikte dua edelim. Sevgili Göksel Baba, bize olan sevgin, lütfun ve merhametin için sana bütün yüreğimizle şükrediyoruz. İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Bizi dinleyenler arasında yılgın, bedbin, günaha düşmüş, tutsak olmuş, her şeyden vazgeçme aşamasında olan birisi varsa, İsa Mesih'in adıyla ve sözünün yetkisiyle eşsiz kanının o kişiyi özgür kılması ve kurtarması için dua ediyorum. Şu anda güçlü ayartılarla karşı karşıya olanlar, iblisin yalanlarına kulak verenler için dua ediyorum. Göksel Baba, iblisin neler yaptığını anlamalarını sağla lütfen. Onlara bilgelik ve güç ver, öyle ki şimdi şu anda ayartıya sırt çevirsinler ve önünde diz çöküp yaşamlarının Rabbi olarak sana yeniden teslim olsunlar. Şimdi de şu anda umutsuzluk ve çaresizlik içinde olanların, bir ayartının ya da günahın tutsağı olanların bilgece davranması ve Rab İsa Mesih'ten kendilerini bağışlamasını dilemesi için dua ediyorum. Öyle ki şimdi burada İsa Mesih'i kurtarıcıları olarak kabul etsinler ve yaşamlarını ona teslim etsinler. Tutsak olanların özgürlüğe kavuşması ve kurtarılması için dua ediyorum. Rab İsa Mesih'in yüce ve görkemli adıyla. Amin.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda da gördüğümüz gibi ayartıyla mücadele ederken tek başımıza değiliz. Ayartıyla yüz yüze geldiğimizde Rab'be güvenmeli ve ondan yardım dilemeliyiz. Gelecek programda bugünkü konumuza devam edeceğiz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5-34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212-227-4418 faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light. 103.6 FM.

0: Farklı bir duygu.
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6
0: Radio Light.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Kutsal Kitabın Sefenya bölümüne geldiğimizde Sefenya'nın kendini bütün diğer küçük peygamberlerden daha iyi tanıttığını görürüz. Habakuk kendini sessizlik içinde saklamıştı. Geçmişi hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Ama Sefenya diğer aşırı uca giderek bizlere sıradanın dışında kalan birçok şeyi söyler. Büyük babasının Yahuda kralı Hizkiya olduğunu dahi söylemektedir. Yani Sefenya kraliyet ailesindendir. Sefenya kitabını yazdığı tarihi de çok açık bir şekilde belirterek Sefenya 1. bölüm 1. ayette Rab Yahuda kralı Amon oğlu Yoşia zamanında der. Bu dönem ulus için karanlık bir dönemdi. İbrani kutsal yazılarının düzenine göre Sefenya sürgünden önceki son peygamberlerden biriydi. Yeremya ve belki de Mika'nın zamanında yaşamıştı ama bu ikincisi pek olası değil. Onunkisi Davut'un krallığının son eseriydi ve Yeşiya'nın hükümdarlığı sırasında gerçekleşen uyanışa da kuvvet verdi. Sefenya'nın kısa kitabı kutsal kitaptaki popülerliği bakımından hiçbir zaman Yuhanna 3. bölüm 16. ayet ya da Yuhanna'nın müjdesinin yerine tutmayacaktır. Bu kitabın içeriği hiçbir zaman bildik olmamıştır ve çok fazla okunduğunu da düşünmüyorum. Çok az kişinin Sefenya hakkında bir vaaz duyduğunu söyleyebilirim. Bu kitabın bu kadar ihmal edilmesi kendisinin vasat bir kitap oluşundan ya da düzey olarak aşağılarda oluşundan kaynaklanmaz. Eğer konusu bilinseydi çok takdir edileceğini biliyorum çünkü Yuhanna'nın müjdesiyle aynı konuyu paylaşır. Yuhanna'dan sevgi elçisi ve haberci olarak söz edilir ve kitabı çalıştıkça Sefenya'nın da sevgi peygamberi olduğu görülmektedir. Buna inanmakta zorlanabilirsiniz ama söylediğime bir örnek vererek size bir ayeti açıklayayım. Yuhanna 3. bölüm 16. ayeti bilirsiniz. Ama Sefenya 3. bölüm 17. ayeti biliyor musunuz? Orada şöyle diyor. Tanrım Rab, o güçlü kurtarıcı seninle. Alabildiğine sevinecek senin için. Sevgisiyle seni yenileyecek, ezgilerle coşacak. Bu çok güzel öyle değil mi? Ancak Sefenya, Yuhanna'nın müjdesinden biraz farklıdır. Çünkü bu ayet fırtınayla çalkalanan bir denizdeki küçük bir adadır. Kitabın büyük bir kısmı biraz sert ve zalimce görülebilir. Gazabın boşaltılması gibidir. Üçüncü bölüm baş kaldıran, yozlaşan, acımasız kentin vay haline diye 3. bölüm 1. ayette açılır. Bu kısa kitapta çok fazla yargı var. Bu yüzden konusu nasıl olur da sevgi olabilir diye sorabilirsiniz. Bu kısa kitabın konusunun sevgi olduğunun kanıtını bulmak saman yığınında iğne aramak gibidir ama size ilginç, gizemli bir öykü anlatarak ne demek istediğimi açıklamaya çalışacağım. Bu Sefenya kitabını araştırmaya, incelemeye başlamanın tuhaf bir yolu gibi görülebilir ama bu kitabı anlamamıza yardımcı olacağını düşünüyorum. Öykümün başlığı sevginin karanlık yönü. Anadolu'da bulunan büyük bir kentin bir evinde gece vaktiydi. Bir çocuk yatağında huzursuz bir şekilde yatıyordu. Çok sert ve katı görünüşlü bir adam onun yatak odasına girdi ve yavaşça yatağına yaklaştı. Küçük kız onu görünce yüzünde çok korkmuş bir ifade belirdi ve bağırmaya başladı. Annesi odaya koşup yanına gitti. Titreyen çocuk kollarını annesinin boynuna doladı. Adam telefonun yanına gitti. Belli ki suç ortağı olan birisine telefon edip çok hafif bir sesle bir şeyler planlıyordu. Adam aceleyle odaya girdi. Çocuğu annesinin kollarından çekip aldı ve dışarıda bekleyen bir arabaya koştu. Çocuk hıçkırıyordu ve adam onun haykırışlarını susturmaya çalışıyordu. Arabayı deli gibi sürüyordu. Sonunda büyük, kötü görünüşlü bir binanın önünde durdu. Her şey sessizdi. Bina kısmen karanlıktı ama yukarıda bir odanın ışığı çok parlaktı. Çocuk aceleyle içeriye alındı. Yukarıdaki aydınlık odaya götürüldü ve adamın koridorda telefonla görüştüğü adamın ellerine teslim edildi. Bundan sonra çocuk başka bir suç ortağına verildi ve bu bir kadındı ve bu ikisi çocuğu içeride bir odaya götürdüler. Çocuğu götüren adam koridorda bırakıldı. Odanın içinde adam parlak keskin bir bıçağı o küçük çocuğun karnına daldırdı ve çocuk ölü gibi yattı. Bu noktada tepkiniz küçük kızı kaçıran ve böylesi korkunç bir suçun sorumluluğunu taşıyan suçluyu bulmalarını ve onu linç etmelerini umuyorum olabilir. Ancak ben size hunharca işlenen bir cinayetten ya da aşağılık bir hareketten bahsetmiyorum. Ölüm cezasına çarptırılmış 5. hücredeki adamın hayatından bir bölüm anlatmadım. Psikopat bir suçlunun kirli ve sadistçe bir suçunu da anlatmıyorum. Tam tersine size yumuşak bir sevgi davranışını anlattım. Hatta size tanımladığımdan daha içten bir sevgi gösterisi de düşünemiyorum. Bunu söylememe hayret ettiğinize eminim. Size bazı ayrıntıları anlatayım, o zaman anlarsınız. Küçük kız geceleyin şiddetli karın ağrısıyla uyandı. Daha önce de böyle ağrı nöbetleri olmuştu ve doktor annesiyle babasına onu çok dikkatli izlemelerini söyledi. Onun odasındaki adam babasıydı. Küçük kızının çektiği acıları görünce telefona gidip aile doktorlarına telefon etti ve onunla hastanede buluşmak üzere randevu açtı. Bundan sonra küçük kızı hastaneye yetiştirip onu ameliyat odasına götürüp acil ameliyata alan doktora teslim etti. Bütün bunlar olup biterken o babanın her hareketi sevgi dolu ve yumuşaktı. Endişe dolu bir şekilde kızıyla ilgileniyordu ve akıllıca da bir karar almıştı. Size burada sevginin karanlık yönünü tanımlamaya çalışıyorum ama bu yine de sevgidir. Babası o çocuğu hastaneye götürüp cerrahın bıçağına teslim ettiği o karanlık geceden bir hafta sonra onu çiçekler ve şekerlerle ziyaret edecek kadar seviyordu. Onu cerrahın ellerine teslim etmesi, bir hafta sonra onu eve getirip annesinin kollarına teslim etmesi kadar sevgi dolu bir davranıştı. Dostum, sevgi sevilen kişinin sonsuz güvenlik ve kalıcı iyiliğini herhangi bir geçici teselli ya da yeryüzündeki herhangi bir zevkten daha üstün tutar. Sevgi sevilen için en iyi olanı arzular. Bu kısa Sefenya kitabı bunun, yani sevginin bu yönü hakkındadır. Uluslarda Tanrı'nın sevgisinin Tanrı'nın diğer özelliklerine kıyasla orantısız bir şekilde abartıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Tanrı'nın sevgisi öyle bir şekilde sunuluyor ki kuvvet olmaktan çıkıp bir zayıflık oluyor. Sokağın güneşli tarafında, sokağın öbür yanı hakkında hiçbir şey söylenmeden sunulmaktadır. Tanrı'nın sevgisi bir anne babanın çocuğunun yararı için ne gerekiyorsa buna çok önem vererek ve hayretle ilgilenmesinden çok bir büyük anne ya da büyük babanın aşırı düşkünlüğü gibi sunulmaktadır. Kutsal kitaptan sapmış liberal vaiz, ki liberal dediğimizde Tanrı sözünü kullanan ama Tanrı sözüne Tanrı sözü olarak değer vermeyen kişiler kastedilmektedir. Liberal vaiz bir papağan gibi bunları söyler. Eski klişeler ve bayat sıfatlar kullanmaktadır. Bizlere onu artık ağdalaştırana, yani katı bir hale getirene dek Tanrı sevgidir, Tanrı sevgidir, Tanrı sevgidir der. Ve bizlere Tanrı'nın sevgisinin karanlık yönünden hiç söz etmez. Sevgiyi sulandırmış, onu uyarıcı kılmaktan çok tiksindirici yapmıştır. Onu sevilen için kalıcı bir ilgi ve alaka yerine duygusal bir histen öte olmayan vıcık vıcık bir hale getirirler. Ancak Tanrı'nın sevgisinin karanlık bir yönü olduğunun bilincine varmamızı istemekteyim. Tanrı bizleri ihtiyaçlarımıza göre ele alır dostum. Büyük doktor çocuğunu ameliyat masasına getirecektir. Bir suç tümörü ya da ölümcül bir virüsün ruhsal yaşamlarımızı yiyip bitirdiğini ya da kanserli bir günah kitlesi gördüğünde cerrahın bıçağını kullanmakta tereddüt etmediği gibi o da bunu yapacaktır. Bize karşı sert davranmaktan çekinmez. Bu gerçeği öğrenmeliyiz. Tanrı bizleri ameliyata aldığında da bizlere şeker ve çiçek yollayıp bizleri güneş ışığına çıkarttığı zamanki kadar bizleri sevmektedir. Büyük doktor bizleri bazen uyuşturmadan ameliyat da eder. Ama her zaman emin olabileceğimiz bir şey var. O da bunu yaptığında Gilead mermerini dökeceğidir. Acı çekme vadisinden geçmenin sizin ve benim için en iyisi olduğunu ve sonsuz iyiliğimiz için olduğunu gördüğünde o karanlık vadiden geçmemize izin vermekte tereddüt etmeyecektir. Bir yazar bunu şu satırlarla dile getiriyor. Tanrım, Mesih'in benzerliğini ruhuma nakşetmek için üzüntü, acı ve kayıptan, çarmıhtan başka bir yol yok mu? Ve sonra bir ses. Celile'nin dalgalarını sakinleştirdiği gibi ruhumu sakinleştirir. Fırına dayanamaz mısın? Alevlerin ortasında ben seninle yürüyeceğim. Ben çarmıhı taşıdım. Ağırlığını biliyorum. Sana uzattığım kaseden içtim. Seni götürdüğüm yere peşimden gelemez misin? Sana kuvvet vereceğim. Bana iyice yaslan der. Dostum, Tanrı'nın bizi ameliyat ettiği zaman, bizi en çok sevdiği zamandır. Çünkü O sevdiğini terbiye eder. Yani bizleri eğitir ve disiplin eder. Rab İsa kendisine ait olanlara yukarı odada bir başka örnek sunar. Yuhanna 15. bölüm 1 ve 2. ayetler. Ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Babanın sizin ve benim hayatlarımıza uzanıp meyve vermeyen şeyleri budadığını hatırlamalıyız ki bu bizim canımızı acıtır. Ama bir tanrı bilimcinin yıllar önce söylediği gibi bağcı dala hiçbir zaman onu budadığı zamanki kadar yakın değildir. Babanın size uzanıp yüreğiniz ve yaşamınızdan uygunsuz şeyleri çıkarttığı zaman size en yakın olduğu zamandır. Bir çiftçinin ambarındaki rüzgar gülünü ve bu rüzgar gülünün üzerine yazılmış olan Tanrı sevgidir yazısını gören ünlü bir tanrı adamı bu çiftçiye bununla Tanrı'nın sevgisinin rüzgar kadar değişken olduğunu mu söylemek istiyorsun diye sormuş. Çiftçi başını hayır anlamında sallayıp hayır, söylemek istediğim şey rüzgar hangi taraftan eserse essin Tanrı sevgidir der. Bugün Tanrı hayatımızda güneyden yumuşak bir meltem rüzgarı gibi esebilir. Çünkü sizi seviyor. Ama yarın yaşamınızda kuzeyden gelen soğuk rüzgarların bir fırtınasını da Tanrı estirebilir. Ve eğer böyle yaparsa sizi sevdiğini hatırlayın. Bu düşünce şu bildik dizelerde benim asla kendi kendime dile getiremeyeceğim bir biçimde dile getirilmiştir. Tanrı bizlere her zaman mavi gökler vaat etmemiştir. Yaşamımız boyunca çiçekli yollarda yürümeyi vaat etmemiştir. Tanrı bizlere yağmur olmadan güneş vaat etmemiştir. Üzüntü olmadan sevinç, acı olmadan huzur vaat etmemiştir. Tanrı bizlere zahmet ve ayartılma, sıkıntı ve dert bilmeyeceğimizi vaat etmemiştir. Birçok yükümüz, birçok sıkıntımız, dertlerimiz olacağını vaat etmemiştir. Ama Tanrı bizlere gün için kuvvet, iş için dinlenme, yol için ışık, sıkıntılar için lütuf, yukarıdan yardım, sona ermeyen anlayış, ölmeyen sevgi vaat etmiştir diyor Johnson Flint. Sevgili kardeşim, Tanrı'nın çocuklarından biriyseniz ve acı çektiğiniz bir yerdeyseniz, Tanrı'nın sizi sevdiğinden emin olun ve buna güven duyun. Durum nasıl görünürse görünsün, Tanrı sizi seviyor ve siz bu gerçeği hiçbir zaman değiştiremezsiniz. Tatlılık ve ışık her düzeydeki sevgi ile bağlantılıdır ve böyle yapılmakta da haklıdırlar. Ancak sevginin bu yönü sevginin tümü değildir. Sevgi kendisini her zaman sevilenin iyiliği için dışa vurur. Bu yüzden sevgiyi Tanrı'nın yargısıyla bağlantılandırmak zordur. Tanrı'nın sevgi ve yargısı birbirine öylesine tezat görünür ki sonunda sanki iki Tanrı varmış gibi düşünürüz. Sefenya kitabı Tanrı'nın gazabı ve yargısıyla doludur. Örneğin Sefenya 1. bölüm 15. ayet ve 3. bölüm 8. ayette şöyle okuruz. Öfke günüdür o gün, acı ve sıkıntı, yıkım ve felaket, zifiri karanlığın ve kara bulutların her yanı kapladığı gündür. Bu yüzden bekleyin de görün diyor Rab. Ulusları yargılayacağım günü bekleyin. Ulusları toplamaya, krallıkları bir araya getirmeye, gazabımı, kızgın öfkemi üzerlerine dökmeye karar verdim. Çünkü kıskançlığımın ateşi bütün dünyayı yiyip bitirecek. Tüm bunlara rağmen burada yine de Tanrı'nın sevgisi ima edilmektedir. Sefenya 3. bölüm 17. ayet. Tanrı'nın Rab, o güçlü kurtarıcı seninle, alabildiğine sevinecek senin için, sevgisiyle seni yenileyecek, ezgilerle coşacak diyor. Şimdi size sevginin karanlık yönü hakkında gerçek bir öykü anlatacağım. Anneler günüydü. Bir toplantıda vaizlik yapıyordum. Cemaate baktım ve orada birçok anne olduğunu gördüm. O gün için özel olarak giyinmişlerdi ve birçoğu da çiçek takmıştı ama diğerleri kadar mutlu görünmeyen başka bir anne gördüm. Çok güzel bir orkide takmış olduğu halde yüzünde bir üzüntü vardı. Taktığı orkide benim o zamana kadar gördüklerimin en büyüğüydü. Bu orkidenin oğlundan geldiğini biliyordum. Oğlu önde gelen bir iş adamı ve siyasi çevrelerde de tanınan birisiydi ama Tanrı tanır birisi değildi. Annesinin yalvarmalarına kulaklarını tıkıyordu. Annesi onun için sürekli olarak dua ediyor ve diğer insanlardan da onun için dua etmesini istiyordu. Yanıma gelip kardeşim Tanrı'nın oğlumu kurtarması için dua ediyorum. Onu hasta yatağına bile yatırsa kurtarması için dua ediyorum dediği bir pazar sabahında hatırlıyorum. Bundan sonra neredeyse şiddetli bir şekilde onu öldürmek zorunda bile kalsa çok geç olmadan onu kurtarması için dua ediyorum dedi. Bir polisin konuşmalarımızı işittiğini düşünün. Bu lafı söylediğinden ötürü onu tutuklarlar mıydı? Hayır, onu tutuklayamazlardı. Söylediği şey bir tehdit değil, aslında sevgi dolu bir sözdü. O çocuğunu sevdiği için, eğer bu onun ruhunun kurtuluşu anlamına gelecekse ondan vazgeçmeye ve onun ölüm kapısından geçmesine bile razıydı. Sefenya'nın kısa peygamberliği Tanrı'nın sevgisinin karanlık yönünü sunar. Tanrı bir sevgi tanrısıdır ama aynı zamanda da bir yargı tanrısıdır. Sefenya, yargı gümbürtüleriyle başlar ve yargının bu kitapta olduğundan daha sert bir şekilde bildirildiğini kutsal kitapta göremezsiniz. Bu kısa kitapta göze çarpan iki tane düşünce vardır. Birincisi şudur. Rabbin günü sözü bu kısa peygamberlikte 7 kez yer almaktadır. Yazan peygamberlerin ilkleri olan Ovedya ve Yoel bu sözü ilk kullananlardı. Bütün peygamberler ondan söz ederler ve yazan peygamberlerin sonuncusu olan Sefenya şimdi dikkatimizi yine bu söze çeker. Rabbin günü. Bu sözü bütün diğer peygamberlerden daha çok kullanır. Bu söz 7 kez geçer ama ondan söz eden başka ayetlerde vardır. Bu söz Tanrı'nın krallığından, önde gelen büyük sıkıntı zamanından söz eder ama Rabbin günü aynı zamanda krallığın zamanını da içermektedir. Büyük sıkıntı zamanı Mesih'in 1000 yıllık krallığını kurmak için şahsen yeryüzüne dönmesiyle sona erer. Ve Rabbin günü sözü bunların hepsini içerir. Sefenya kitabının vurgusu yargıdır. Yoel aynı zamanda peygamberliğini gelecekte gerçekleşecek olan Rabbin gününe benzettiği büyük bir çekirge belasının tanımıyla açar. Yoel Rabbin gününün ışık değil karanlık olduğunu söyler. Tanrı harikulade müjde öyküsünü insanın günahının kara zeminine ışıktan harflerle yazmaktadır. İkinci nokta ise kıskançlıktır. Bu kitapta iki kez geçmektedir. Tanrı'nın kıskançlığı sizin ve benim kıskançlığımızdan elbette çok farklı bir düzeydedir. Bizler kıskançlığımızda kötülük yapmayı isteriz. Tanrı kendisine ait olanları kıskanır. Tanrı insanlık için kıskançlık duymaktadır. Tanrı insanı yaratmış, onun için kurtuluşu satın almış ve onun kurtulmasını mümkün kılmıştır. Tanrı kimsenin mahvolmasını istemez. Onların kurtulmasını ister. Bu nedenle o insanlık için kıskançlık duyar ama ona dönmediklerinde onları yargılayacaktır. Sefenya kitabının açıklıkla dile getirdiği şey Tanrı'nın kurtarırken yücelttiği gibi yargılarken de yücelttiğidir. Birçok insan bunun nasıl mümkün olduğunu anlamaz. Hezekiel 38 ve 39. bölümlerde gelecek olan yargıdan söz eder. Özellikle Hezekiel 38. bölüm 16. ayette ülkeyi kaplayan bir bulut gibi halkım İsrail'in üzerine yürüyeceksiniz. Son günlerde ey Gog seni ülkeme saldırtacağım. Öyle ki ulusların gözü önünde kutsallığımı senin aracılığınla gösterdiğim zaman beni tanıyabilsinler der. Yani Tanrı bu zalim ulusu yargılamaya niyetliyim ve bunu yaptığımda o yargıda yüceltileceğim demektedir. Bu Tanrı'nın söylediği büyük bir söz ve birçok insan için yutulamayacak kadar da acı bir ilaçtır. Ama kendi düşüncelerimizin onun düşünceleri olmadığını ve bizim yollarımızın onun yolları olmadığının bilincine vararak Tanrı'nın düşüncelerini düşünmeyi öğrenmemiz bizim için iyi olur. Bu kitabın ana hatlarına gelince, 3 ana hatta ayırırım. Birincisi Yahuda ve Yeruşalim'in yargısıdır ki 1. bölümdedir. 2. bölüm 1. ayetten 3. bölüm 8. ayete kadar yeryüzü ve bütün ulusların yargısı konu edilmektedir. 3. ana hat ise 3. bölüm 9. ayetten başlayarak 20. ayete kadar devam eder. Bu da bütün yargıların kaldırıldığı ve krallığın kurulduğudur. Sefenya kitabına genel olarak bu şekilde baktıktan sonra ilk olarak Yahuda ve Yeruşalim'in yargısıyla başlayalım. Sefenya 1. bölüm 1. ayet. Rab, Yahuda kralı Amon oğlu Yoşiya zamanında Hiskiya oğlu Amarya oğlu Gadelya oğlu Kuşi oğlu Sefenya'ya şöyle seslendi der. Sefenya kendisinin kraliyet ailesinden geldiğini söylemektedir. Yahuda kralı Hiskiya onun büyük büyük dedesiydi. Sefenya güneydeki Yahuda krallığındaki son ruhsal hareket dönemi olan Yoşiya'nın hükümdarlığı sırasında peygamberlik yaptı. Bu dönemde bir uyanış olmuştu. Bu büyük bir uyanış değildi ve uzun sürmedi. Ama yine de bir uyanış olarak tanımlanabilir. Sefenya kötü bir kral olan Amon'un ve yine çok kötü bir kral olan Maneşya'nın egemenlikleri hakkında bir şeyleri biliyordu. Ulusu ve halkı üzerine yargının gelmekte olduğunu gördü ve mesajı da oldukça sert bir mesajdı. Sefenya 1. bölüm 2. ayette yeryüzünden her şeyi silip süpüreceğim. Bunun kuvvetli bir dil olduğu kesindir. Tanrı yargılamaya niyetliyim ve bunu yaptığımda yeryüzünü gerçekten de silip süpüreceğim der. Yeryüzü üzerinden bir kir kazıyıcısı geçmiş gibi olacaktır. Bir tabağı silip temizlediğiniz gibi ben de onları öyle yargılayacağım der Tanrı. Bu peygamberlikte ilerledikçe bu yargının sadece bir ülkeye özgü olmadığını çok daha fazlasını içerdiğini de görürüz. Burada önceden bildirilen dünya çapında bir yıkımdır. İncil'de Vahiy kitabı bunu onaylar ve bu yargının zamanının büyük sıkıntı dönemi olduğunu söyler. Bu dönemde yeryüzü üzerine gelecek yargılardan ötürü tamamıyla çırılçıplak kalacaktır. Bu Tanrı'nın 1000 yıllık krallığını getirmesinden ve yeryüzünü yenilemesinden hemen önce gerçekleşir. Sefenya 1. bölüm 3. ayette insanları, hayvanları, gökteki kuşları, denizdeki balıkları, kötüleri ve onların günah tuzaklarını silip süpüreceğim. Yok edeceğim insanı yeryüzünden. İşte böyle diyor Rab der. İnsanları ve hayvanları da yok edeceğim diyor. Bu ayetten de görüyoruz ki dünyaya yargı geldiğinde tüm yaşayan varlıklar bu yargıya dahil olacaktır. Bu çok sert bir yargı olacaktır. Sefenya 1. bölüm 4. ayette elimi Yahuda ve Yeruşalim'de yaşayanlara karşı uzatacağım. Baal'dan kalan izleri putperest din adamlarıyla kahinlerin adını yok edeceğim der. Yahuda ve Yeruşalim'de yaşayanların tümünü cezalandıracağım demektedir Tanrı. Tanrı şimdi yargıda Yahuda ve Yeruşalim'in özellikle ele alınacağını da açıklar. Baal'dan kalan izleri buradan yok edeceğim. Diğer üzerine Tanrı'nın yargısını getiren şey bellidir. Bu da putperestliktir. Habakuk'un peygamberliğinde Tanrı işledikleri belirli günahlardan ötürü halkın üzerine getireceği 5 beladan söz eder. Bu günahlardan sonuncusu ise putperestlikti. Bu sonuncu belayı oluşturur ama burada Sefenya parmağını putperestliğin yani sahte dinin üzerine basar. Kutsal kitap, Hakimler kitabıyla başlayarak Tanrı'nın halkı için doğru olduğunu göreceğiniz ve her ulus için doğru olmuş olan bir insan hükümeti felsefesini öğretir. Bir ulusun gerilemesindeki ilk adım dinden dönmek yani diri ve gerçek Tanrı'dan dönmektir. Bir ulusu aşağıya götüren ikinci adım ise ahlaksal kötülüktür. Üçüncüsü ise politik anarşi. Günümüzde birçok insan sorunumuzun Ankara'da, Berlin'de ya da herhangi bir başkentte olduğunu düşünebilir ama ben böyle düşünmüyorum. Başka bir grup eğer insanlar reform yapabilseler, insanların nazik davranmalarını, şiddet uygulamalarını, hırsızlık yapmamalarını sağlarsak, ahlaksal standartlarımızı yükseltirsek o zaman sorunlarımızı çözeriz diye düşünür. Yine sorunun bu olduğunu da düşünmüyorum. Doğrusunu isterseniz ben ülkemizdeki ve dünyadaki sorunun Tanrı'ya ve Tanrı sevgisine, doğruluğuna, adaletine, kutsallığına sırtımızı çevirmiş olmak olduğuna inanıyorum. Sorun sizde ve bende. Sorun kilisenin, yani inanlılar topluluğunun Tanrı'nın mesajını vermekte başarısız olmasıdır. Her kiliseden ya da sizin kilisenizden söz etmiyorum. Birçok inanlı topluluk ve vaiz Tanrı için iyi birer örnektir ve onlardan ötürü Tanrı'ya teşekkür ederim. Ama birçok kilisede bunun bu şekilde olmadığını da görebiliriz. Bağlı bulundukları ulusa etkin bir mesaj veremedikleri bir yere gelmiş kiliseler de var. Bunun sonucu olarak bu dinsel geriye dönmede ahlaksal kötülük ve politik anarşide etkin olur. Söylediklerimin muhafazakar bir vaizin tutucu sözleri olduğunu düşünüyorsanız hata edersiniz. Büyük bir gazetenin birkaç yıl önce yayınlanan bir baş makalesinden bir aktarmayı size iletmek istiyorum. Kiliselerin ruhsal bir mesaj sunmaktaki başarısızlıklarından söz eden editör sözlerini şöyle bitiriyor bu Avrupa ülkesindeki gazetede. Hristiyanlık adına Mesih'e bu ihanet, insanlığı saran ahlaksal ve ruhsal rahatsızlığın nedenlerinden biridir. Üzücü gerçek, kiliselerin artık ulusal karakterlerin gelişimini etkilememesidir. İnsanlar kiliseye büyük bir çoğunlukla din adamlarından bekledikleri herhangi bir ruhsal yol göstermeleri için değil, tapınma toplantısına katılma güdüsüyle gidiyorlar. Bunları söylerken özellikle Batı Hristiyan dünyasından genellikle söz ediyorum. Burada büyük bir suçlama hissedilir. Bu her ulus içinde geçerlidir. Tarihçi Gibbon, Roma İmparatorluğu'nun gerilemesi ve düşüşünün 5 nedeni olduğu sonucuna varmıştır. Gibbon Hristiyan değildi. Ama Roma'nın bu 5 nedenden ötürü düştüğünü kaydeder. Birincisi, insan toplumunun temeli olan ailenin onuru ve kutsallığının zayıflatılması. İkincisi, vergilerin artılması, halkın parasının halk için bedava ekmek ve sirkler için kullanılması. Üçüncüsü, zevki olan aşırı düşkünlük, sporun her yıl daha da heyecanlı, daha zalim ve daha ahlaksız bir hal alması. Dördüncüsü, düşman içerideyken daha çok silahla donatılma, bireysel sorumluluğun yok olması ve beşincisi inancın yaşamdan kopması ve insanlara yol göstermek gücünü kaybederek yok olup sadece bir biçim haline gelmesi.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 6. Bölüm Dua.
1: Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan babanıza dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin. Çünkü babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha ondan dilemeden önce bilir. Bunun için siz şöyle dua edin. Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin. Başkalarının suçlarını bağışlarsanız göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz.
0: Oruç.
1: Oruç tuttuğunuz zaman ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz oruç tuttuğunuz zaman başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. Öyle ki insanlara değil, gizlide olan babanıza oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir.
0: Göksel hazineler.
1: Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır. Bedenin ışığı gözdür. Gözünüz sağlamsa bütün bedeniniz aydınlık olur. Gözünüz bozuksa bütün bedeniniz karanlık olur. Buna göre içinizdeki ışık karanlıksa ne korkunçtur o karanlık. Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz.
0: Kaygılanmayın.
1: Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? Ey kıt imanlılar! Öyleyse ne yiyeceğiz ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diyerek kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel babanız bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter.
0: 7. Bölüm Başkasını yargılamayın.
1: Başkasını yargılamayın ki siz de yargılanmayasınız. Çünkü nasıl yargılarsanız öyle yargılanacaksınız. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği fark etmezsin? Kendi gözünde mertek varken Kardeşine nasıl izin ver gözündeki çöpü çıkarayım dersin? Seni iki yüzlü. Önce kendi gözündeki merteği çıkar. O zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün. Kutsal olanı köpeklere vermeyin. İncilerinizi domuzların önüne atmayın. Yoksa bunları ayaklarıyla çiğnedikten sonra dönüp sizi parçalayabilirler.
0: Tanrı'dan dileyin.
1: Dileyin, size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır. Hanginiz kendisinden ekmek isteyen oğluna taş verir ya da balık isterse yılan verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerdeki babanızın kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi? İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Çünkü kutsal yasanın ve peygamberlerin söylediği budur.
0: Dar kapı, geniş kapı.
1: Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yolda çetindir. Bu yolu bulanlar azdır.
0: Ağaç ve meyvesi.
1: Sahte peygamberlerden sakının. Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar. Ama özde yırtıcı kurtlardır. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden üzüm, deve dikenlerinden incir toplanabilir mi? Bunun gibi her iyi ağaç iyi meyve verir. Kötü ağaç ise kötü meyve verir. İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve veremez. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız. Bana "Ya Rab, Ya Rab" diye seslenen herkes göklerin egemenliğine girmeyecek. Ancak göklerdeki babamın isteğini yerine getiren girecektir. O gün birçokları bana diyecek ki, "Ya Rab, Ya Rab, biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?" O zaman ben de onlara açıkça, "Sizi hiç tanımadım. Uzak durun benden, ey kötülük yapanlar," diyeceğim.
0: Sağlam temel, çürük temel.
1: İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırır ama ev yıkılmaz. Çünkü kaya üzerine kurulmuştur. Bu sözlerimi duyup da uygulamayan herkes evini kum üzerine kuran budala adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, evi sarsar. Ev yıkılır, yıkılışı da korkunç olur. İsa konuşmasını bitirince halk onun öğretişine şaşıp kaldı. Çünkü onlara kendi din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu.
0: 8. bölüm. İsa bir cüzamlıyı eleştiriyor.
1: İsa dağdan inince büyük bir kalabalık onun ardından gitti. Bu sırada cüzamlı bir adam yaklaşıp, "Ya Rab, istersen beni temiz kılabilirsin," diyerek onun ayaklarına kapandı. İsa elini uzatıp adama dokundu. "İsterim, temiz ol," dedi. Adam anında cüzzamdan temizlendi. Sonra İsa adama, "Sakın kimseye bir şey söyleme," dedi. "Git, kahine görün ve cüzzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuyorsun."
0: Yüzbaşının imanı.
1: İsa Kefernahum'a varınca bir yüzbaşı ona gelip, "Ya Rab," diye yalvardı. "Uşağım felç oldu, evde yatıyor, korkunç acı çekiyor." İsa, "Gelip onu iyileştireceğim," dedi. Ama yüzbaşı, "Ya Rab, evime girmene layık değilim," dedi. "Yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir adamım. Benim de buyruğumda askerlerim var. Birine git derim gider, ötekine gel derim gelir, köleme şunu yap derim yapar." İsa duyduğu bu sözlere hayran kaldı. Ardından gelenlere, "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi. "Ben İsrail'de böyle imanı olan birini görmedim. Size şunu söyleyeyim, doğudan ve batıdan birçok insan gelecek. Göklerin egemenliğinde İbrahim'le, İshak'la ve Yakup'la birlikte sofraya oturacaklar. Ama bu egemenliğin asıl mirasçıları dışarıdaki karanlığa atılacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak. Sonra İsa yüzbaşıya git inandığın gibi olsun dedi. Ve uşak o anda iyileşti.
0: İsa birçoklarını iyileştiriyor.
1: İsa Petrus'un evine geldiğinde onun kaynanasının ateşler içinde yattığını gördü. Eline dokununca kadının ateşi düştü. Kadın kalkıp İsa'ya hizmet etmeye başladı. Akşam olunca birçok cinliği kendisine getirdiler.

0: Ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok dedi. Başka bir öğrencisi İsa'ya, ''Ya Rab, izin ver, önce gidip babamı gömeyim.'' dedi. İsa ona, ''Ardımdan gel.'' dedi. ''Bırak ölüleri, kendi ölülerini kendileri gömsün.''
1: İsa fırtınayı dindiriyor.
0: İsa tekneye binince ardından öğrencileri de bindi. Gölde ansızın büyük bir fırtına koptu. Öyle ki dalgalar teknenin üzerinden aşıyordu. İsa bu arada uyuyordu. Öğrenciler gidip onu uyandırarak, ''Ya Rab, kurtar bizi yoksa öleceğiz.'' dediler. İsa, ''Neden korkuyorsunuz ey kıt imanlılar?'' dedi. Sonra kalkıp rüzgarı ve gölü azarladı. Ortalık süt liman oldu. Hepsi hayret içinde kaldı. ''Bu nasıl bir adam ki rüzgarda gölde onun sözünü dinliyor?'' dediler.
1: İki cinlinin iyileştirilmesi.
0: İsa gölün karşı yakasında Gadaralıların memleketine vardı. Orada onu mezarlık mağaralardan çıkan iki cinli karşıladı. Bunlar öyle tehlikeliydi ki kimse o yoldan geçemiyordu. İsa'ya, ''Ey Tanrı'nın oğlu, bizden ne istiyorsun?'' diye bağırdılar. ''Buraya vaktinden önce bize işkence etmek için mi geldin?'' Onlardan uzakta otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Cinler İsa'ya, ''Bizi kovacaksan şu domuz sürüsüne gönder.'' diye yalvardılar. İsa onlara, ''Gidin.'' dedi. Cinler de adamlardan çıkıp domuzların içine girdiler. O anda bütün sürü dik yamaçtan aşağı koşarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenler kaçıp kente gittiler. Cinli adamlarla ilgili haberler dahil olup bitenlerin hepsini anlattılar. Bunun üzerine bütün kent halkı İsa'yı karşılamaya çıktı. Onu görünce bölgelerinden ayrılması için yalvardılar.
1: 9. Bölüm. Bir felçlinin iyileştirilmesi.
0: İsa tekneye binip karşı kıyıya geçti ve kendi kentine gitti. Kendisine yatak üzerinde felçli bir adam getirdiler. İsa onların imanını görünce felçliye, ''Cesur ol oğlum, günahların bağışlandı.'' dedi. Bunun üzerine bazı din bilginleri içlerinden, ''Bu adam Tanrı'ya küfrediyor.'' dediler. Onların ne düşündüklerini bilen İsa dedi ki, ''Yüreğinizde neden kötü düşüncelere yer veriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi, yoksa kalk yürü demek mi? Ne var ki, insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz.'' diye. Sonra felçliye, ''Kalk yatağını topla, evine git.'' dedi. Adam da kalkıp evine gitti. Halk bunu görünce korkuya kapıldı. İnsana böyle bir yetki veren Tanrı'yı yücelttiler.
1: Matta'nın öğrencilere katılması.
0: İsa oradan geçerken vergi toplama yerinde oturan birini gördü. Matta adındaki bu adama, ''Ardımdan gel.'' dedi. Adam da kalkıp İsa'nın ardından gitti. Sonra İsa, Matta'nın evinde sofrada otururken birçok vergi görevlisiyle günahkar gelip onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturdu. Bunu gören Ferisiler, İsa'nın öğrencilerine, ''Sizin öğretmeniniz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor?'' diye sordular. İsa bunu duyunca şöyle dedi, ''Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Gidin de ben kurban değil, merhamet isterim sözünün anlamını öğrenin. Çünkü ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim.''
1: Oruçla ilgili soru.
0: Bu arada Yahya'nın öğrencileri gelip İsa'ya, ''Neden biz ve Ferisiler oruç tutuyoruz da senin öğrencilerin tutmuyor?'' diye sordular. İsa şöyle karşılık verdi. ''Güvey aralarındayken davetliler yas tutar mı? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. O zaman oruç tutacaklar. Hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Çünkü yeni kumaş çeker, giysiden kopar. Yırtık daha beter olur. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa tulumlar patlar, hem şarap dökülür, hem de tulumlar mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara konur. Böylece her ikisi de korunmuş olur.''
1: Dirilen kız, iyileşen kadın.
0: İsa onlara bu sözleri söylerken bir havra yöneticisi gelip onun önünde yere kapanarak, ''Kızım az önce öldü ama sen gelip elini onun üzerine koyarsan dirilecek.'' dedi. İsa kalkıp

0: Öğrencileriyle birlikte adamın ardından gitti. Tam o sırada 12 yıldır kanaması olan bir kadın İsa'nın arkasından yetişip giysisinin eteğine dokundu. İçinden giysisine bir dokunsam kurtulurum diyordu. İsa arkasına dönüp onu görünce "Cesur ol kızım, imanın seni kurtardı" dedi. Ve kadın o anda iyileşti. İsa yöneticinin evine varıp kaval çalanlarla gürültülü kalabalığı görünce "Çekilin" dedi. Kız ölmedi, uyuyor. Onlar ise kendisiyle alay ettiler. Kalabalık dışarı çıkarılınca İsa içeri girip kızın elini tuttu. Kız ayağa kalktı. Bu haber bütün bölgeye yayıldı.
1: İki körle bir dilsizin iyileştirilmesi.
0: İsa oradan ayrılırken iki kör, "Ey Davutoğlu, halimize acı" diye feryat ederek onun ardından gittiler. İsa eve girince körler yanına geldi. Onlara, "İstediğinizi yapabileceğime inanıyor musunuz?" diye sordu. Körler, "İnanıyoruz ya Rab" dediler. Bunun üzerine İsa, körlerin gözlerine dokunarak, "İmanınıza göre olsun" dedi. Ve adamların gözleri açıldı. İsa, "Sakın kimse bunu bilmesin" diyerek onları sıkı sıkı uyardı. Onlar ise çıkıp İsa ile ilgili haberi bütün bölgeye yaydılar. Adamlar çıkarken İsa'ya dilsiz bir cinli getirdiler. Cin kovulunca adamın dili çözüldü. Halk hayret içinde, "İsrail'de böylesi hiç görülmemiştir" diyordu. Ferisiler ise cinleri cinlerin önderinin gücüyle kovuyor diyorlardı.
1: Ürün bol, işçi az.
0: İsa bütün kent ve köyleri dolaşarak havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar. O zaman İsa öğrencilerine, "Ürün bol ama işçi az" dedi. Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın. Ürününü kaldıracak işçiler göndersin.
1: 10. Bölüm. İsa 12 elçisini göreve gönderiyor.
0: İsa 12 öğrencisini yanına çağırıp onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi. Böylece kötü ruhları kovacak, her hastalığı, her illeti iyileştireceklerdi. Bu 12 elçinin adları şöyle. Birincisi Petrus adıyla bilinen Simon. Onun kardeşi Andreas. Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna. Filipus ve Bartalmay. Thomas ve vergi görevlisi Matta, Alfa'ya oğlu Yakup ve Taday, yurtsever Simon ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot. İsa 12'leri şu buyrukla halkın arasına gönderdi. Öteki ulusların arasına girmeyin. Samiriyelilerin kentlerine de uğramayın. Bunun yerine İsrail halkının yitik koyunlarına gidin. Gittiğiniz her yerde göklerin egemenliğinin yaklaştığını duyurun. Hastaları iyileştirin. Ölüleri diriltin, cüzamları temiz kılın, cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin. Kuşağınıza altın, gümüş ya da bakır para koymayın. Yolculuk için ne torba, ne yedek mintan, ne çarık, ne de değnek alın. Çünkü işçi yiyeceğini hak eder. Hangi kent ya da köye girerseniz orada saygıdeğer birini arayın ve ayrılıncaya dek onunla kalın. Onun evine girerken evdekilere esenlik dileyin. Eğer evdekiler buna layıksa, dilediğiniz esenlik üzerlerinde kalsın. Layık değillerse size geri dönsün. Sizi kabul etmez, sözlerinizi dinlemezlerse, o evden ya da kentten ayrılırken ayaklarınızın tozunu silkin. Size doğrusunu söyleyeyim, yargı günü o kentin hali Sodom'la Gomorra bölgesinin halinden beter olacaktır.
1: Gelecekteki sıkıntılar.
0: İşte sizi koyunlar gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun. İnsanlardan sakının. Çünkü sizi mahkemelere verecek, havralarında kamçılayacaklar. Benden ötürü valilerin, kralların önüne çıkarılacak, böylece onlara ve uluslara tanıklık edeceksiniz. Sizleri mahkemeye verdiklerinde neyi nasıl söyleyeceğinizi düşünerek kaygılanmayın. Ne söyleyeceğiniz o anda size bildirilecek. Çünkü konuşan siz değil, aracılığınızla konuşan babanızın ruhu olacak. kardeş kardeşi, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babaya baş kaldırıp onları öldürtecek. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Bir kentte size zulmettikleri zaman ötekine kaçın. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlu gelinceye dek İsrail'in bütün kentlerini dolaşmış olmayacaksınız. Öğrenci öğretmeninden, köle efendisinden üstün değildir. Öğrencinin öğretmeni gibi, kölenin de efendisi gibi olması yeterlidir. İnsanlar evin efendisine Baal Zevul derlerse, ev halkına neler demezler.

0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tarif.
3: Radio Light.
1: 103.6.
3: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Hallelujah. Hallelujah.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light
2: 103.6 FM.
3: Maintain justice and do what is right.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, 103.6 Radyo Light'ta Umut Kadınları başlıyor.
1: Ben Semire ve program arkadaşım Serap'la birlikte yepyeni konularla karşınızdayız. Bugün sizler için DRE nedir ve bu konuda neler yapılması gerekir, bunları sizler için araştırdık.
0: Belki bazılarımız dün geceki o nefis yemekten biraz fazla kaçırdı. Bu yüzden sindirim sisteminize iyi gelmedi. Bunun sonucu da halk arasındaki ifadeyle bağırsaklarımız bozuldu diyoruz. DRE'nin bir nedeni de budur. Yani sindirim sistemiyle uyuşmayan gıdaların tüketilmesidir. Diğer nedenleri virüsler ve yetersiz beslenmedir. Nedeni ne olursa olsun diyarenin tedavi edilmesi gerekir. Zira uzun süreli diyarenin tehlikeli sonuçları olabilir. Semire, senin hiç "ah keşke o yemekten hiç yememeliydim" dediğin oldu mu?
1: Olmaz mı? Hem de pek çok kez. İlk önce kendinizi garip hissedersiniz. "Bende bir şey var galiba" diye düşünmeye başlarsınız. Sonra da midenizde gerçekten bir sorun olduğunu kesinlikle emin olursunuz. Ardından bulantı, kusma ve ishal başlar.
0: Ben de aynı şeyleri yaşadım. Sonra düşündüm ve mideme iyi gelmeyecek bir şeyler yediğimi hatırladım. Tabii bunu çok geç fark ettim.
1: Mide ve bağırsak bozukluğu, bu diyare, bizim suçumuz değil aslında. Bağırsaklarımızı rahatsız eden bir mikrop kapmışızdır ve bu rahatsızlığı bu yüzden hissediyoruzdur. Evet sevgili dinleyiciler, bugünkü programda diyare nedir, diyareden korunma ve diyarenin tedavi yöntemleri hakkında hep beraber konuşacağız.
0: Diyarenin ilk olarak belirtileri dışkı sıklığında su artması ve kıvamının sıvılaşmasıdır. Peki diyare, diğer bir adıyla ishal, neden başımıza gelir? Kalabalık ve sağlıksız ev koşullarında yaşamak, kanalizasyon sorununun çözülememiş olması, temiz su teminindeki güçlükler, gıda yetersizliği ve gıdaların sağlıksız olması, bunun gibi olumsuzluklar ishal olmamızın nedenlerinden biridir. Ve her şeyden önemlisi ellerimizi sık sık yıkamadığımızdan da kaynaklanmaktadır.
1: Kesinlikle, o yüzden anneler özellikle mutfakta yemek yaparlarken çok dikkat ederler. Dediğin gibi temiz su, bunları bulmak çok güç ve o yüzden midemizi ve bağırsaklarımızı bozmak için çok şey var aslında. Ve kişinin yaşına bağlı olarak da aslında ishale neden olan şeyler var. Yani parazit ya da bakterilerin etkinliği değişebiliyor. Bazı etmenler çocuklarda, bazıları da yetişkinlerde etkili olabiliyor. Kişisel hijyenin yeterli olmaması, o da ishale neden olabilen faktörlerin içinde aslında. İshale neden olan unsurların hemen hemen tamamı ağız yoluyla. Yani başkasının kaşığını kullanmak, başkasının tabağından yemek gibi şeyler de etkili olabiliyor diye düşünüyorum. Bu yüzden suların temiz olması ve dağıtım sisteminin yeterli olması bu yayılımı çok büyük oranda azaltır diye düşünüyoruz. Peki, ishal ve beslenme tedavisi nasıl olmalıdır diye düşündüğümüzde, ishal günlük dışkı miktarının normalden daha fazla ve tuvalete çıkma sıklığının 3'ten fazla olması durumunda ishal olduğumuzu anlarız değil mi? Yani normalde bir kere çıkıyorsak ama ishal olduğumuzda daha sık çıkıyoruz. Hatta kendimizi tutamıyoruz. Yollarda bir lavabo arayabiliyoruz. Çünkü sancıyla geliyor değil mi Serapcığım?
0: Hı hı.
1: İshal olduğumuzda kesinlikle sancıyla beraber kendimizi, bedenimizi kontrol etmekte çok zorlanıyoruz. İshalin uzaması da vücudumuzdaki su kaybını azaltır. Bedende suyun azalması demek halsizlik ve bunun yanında vücut elektrolit dengesinde bozulmalara yol açarak ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir.
0: Evet, araştırmalarımıza göre ishali kabaca olarak iki ana gruba ayırabiliriz.
1: Hı hı.
0: Akut ishal ve hı hı. Kronik ishal. Akut ishal süre olarak 2 haftayı aşmayan ishaldir. Kronik ishal ise süre olarak 2 haftadan daha fazla devam eden ishaldir. Akut kısa süreli diyarede, kronik ise uzun süreli diyarede su ve elektrolit emilimindeki bozukluktan oluşur. Akut diyare genellikle ani başlar ve sıklıkla kendi kendine durur. Akut ishale yakalandığımızı anlamak için kendimize ne gibi sorular sormamız gerekiyor? Günde kaç kez tuvalete çıkıyorsunuz ve ne kadar zamandan beri diyare, yani ishal durumunda olduğumuzu kontrol etmemiz gerekiyor? İshaliniz aniden mi başladı yoksa yemekten sonra mı başladı? Eğer öyleyse ne yediniz? Yediğiniz şey neydi? Bunu bilmemiz gerekiyor. Peki dışkımız sulu mu, kanlı mı? Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Diyarenin karın ağrısı, İştahsızlık, bulantı, kusma eşlik ediyor mu? ve bu dışkımızın ne renk olduğunu gerçekten bütün bunlara dikkat etmemiz lazım. Hı-hı. Çünkü doktorlarımızın sorduğu sorular genelde bu yönde oluyor. Evet.
1: Kaç kere çıktın?
0: Evet.
1: Nasıl ya da ne zaman başladı? Yemekten sonra mı başladı? Ne yedin en son? Sulu mu, kanlı mı dediğin gibi rengini bile sorabiliyor yani. Bu çok basit bir rahatsızlık için gittiğimizde bile idrarımızın rengini sorabiliyor doktorlar bize. Evet. O yüzden önemli sorular, dikkat etmemiz gereken şeyler.
0: Bu sorular bize akut ishale neden olabilecek nedenleri düşündürür. Hı-hı. Ve yemek sonrası ishalde akut bir enfeksiyonu ya da toksinleri, hı-hı, sulu gaita adı verdikleri ince bağırsaklarda iltihabı bir durumu ifade edebilir. İnce bağırsaklarda kendi kendini sınırlayan değişik bir ad ama şigolesiz adı verilen hastalığa da neden olan, hı hı, şigale bakterisi kanlı diyare ile kendini göstermekteymiş.
1: Kanlı ishal yani, evet. Öyle mi?
0: Ve ben bunları bilmiyordum açıkçası, diyarenin bir ishal
1: olduğunu ya da ishal.
0: Evet, bilmiyordum ama, hı hı, bu araştırmalar sonucunda öğrenmiş olduk.
1: Sevgili dostlar, siz de hastanelerde böyle diyare diye duyduğunuzda bilin ki ishalden bahsediyor. Ben de kesinlikle bilmiyordum aslında, bu sayede ben de öğrenmiş oldum. Belki size yabancı gelebiliyor bu sözler ama ne öğrensek kârdır yanımıza diye düşünüyoruz. Bütün bunlara bakarak diyareye neden olan etmenler saptanıp ilaç ve diyet tedavisi yapılabilir. Peki diyet tedavisindeki ilkeler nelerdir? İlk olarak hastanın su ve elektrolit kaybının karşılanması gerekiyor. Enerji ve besin öğeleri gereksiniminin karşılanarak besin depolarının boşalmasının önlenmesi gerekiyor. Evet sevgili dinleyiciler, ishal ya da diyare hakkındaki bazı genel bilgileri sizlerle paylaştık. Umuyoruz ki size için faydalı olmuştur. Lütfen bedeninize dikkat edin. Eğer fazla çıkıyorsanız lavaboya, kanlıysa, mide bulantısı, kusma, halsizlik, eğer bunlar vücudunuzda varsa lütfen ihmal etmeyin. Sevgili dostlar, şimdi kısa bir müzik aramız olacak. Aradan sonra Umut Kadınları kaldığı yerden devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, güzel bir müzik arasından sonra ben Serap ve Semire ile birlikte Umut Kadınları kaldığı yerden devam ediyor. Aradan önce kabaca diyarenin yaygın olan iki nedenini ele almıştık. Akut ishal ve kronik ishal, bunlara virüsün neden olduğu mide ve bağırsak gribi de denilebilir demiştik. Sözünü ettiğimiz diğer diyare türü ise bebeklerde ve çocuklarda yaygın olarak yetersiz beslenmeden kaynaklanmaktadır. Konuşmamızda diyarenin vücudun susuz kalmasına neden olduğunu da vurgulamıştık. Bazı durumlarda diyareli kişinin ölümüne neden olan vücudunun susuz kalmasıdır. Diyarenin en iyi tedavi yöntemi bol sıvı alınmasıdır. Diyareli yetişkinlerin günde en az 3 litre sıvı tüketmesi gerekir. Çocuklarsa en az 1 litre ya da her sulu dışkıdan sonra 1 bardak sıvı almalıdır. Meme emen bebekler buna devam etmelidir. Anne sütü aslında bebekleri diyare gibi ve birçok hastalıklardan en iyi koruyan besindir. Sağlıksız tuvalet alışkanlıkları ve kirli su diyarenin iki temel nedenidir. Örneğin, evin içinde su tesisatının ve tuvalet olmaması gibi evlerde ortaya çıkmaktadır. Durum böyleyken kişi gerekli önlemleri alarak kendini ve ailesini diyareden koruyabilir.
1: Ayrıca tuvaletler ister evin dışında, ister evin içinde olsun mutlaka temiz tutulmalıdır. Sık sık sabunlu suyla yıkanmalıdır. Tuvalete girdikten sonra mutlaka ellerimizi sabun kullanarak yıkamalıyız. Ayrıca çocukların ve bebeklerin tuvaletine yardım eden kişilerin de daha sonra ellerini yıkaması önemlidir. El yıkama alışkanlığı çocuklara mutlaka öğretilmelidir. Yemek pişirmeye ve yemek yemeye başlamadan önce ellerin su ve sabunla yıkanması çok önemli. Bu önlemler alındığı takdirde kendimizi ve ailemizi ciddi hastalıklardan korumuş oluruz. Evde diyareli yani ishal olan bir kişi varsa o kişinin ve ona bakan kişinin temizliğe önem vermesi çok önemli. Genel temizliğe dikkat edilmeli ve her şey mümkünse sıcak su ve sabunla yıkanmalıdır. Ayrıca diyareli kişinin yüksek enerjili gıdalar tüketmesi son derece çok önemlidir. Bütün bu konuşmalardan anlıyoruz ki diyareden yani ishalden dolayı vücudumuz susuz kalıyorsa bol bol su içmeli ve ellerimizi sık sık temiz sabunlu suyla yıkamalıyız.
0: Kesinlikle. Sevgili dinleyici, kendimizi ve ailemizi diyareye ishale neden olan mikrop ve parazitlerden korumayı öğrenmeliyiz. Hijyen, temiz su ve besin değeri yüksek gıdalar sağlıklı kalmanıza büyük katkı sağlayacaktır. Bugünkü sağlıkla ilgili konumuz burada tamamlıyoruz. Bir sonraki bölümümüz Semire.
1: Şimdi geldik programımızın ikinci bölümüne tabii ki. Biliyorsunuz ki programımız iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm ve ikinci bölüm. İlk bölümümüzde sizlerle sağlık konuları hakkında konuşuyoruz ve sizler için araştırmalar yapıyoruz. Bu arada bizler de kesinlikle çok şey öğreniyoruz. Sevgili dostlar, şimdi kısa bir müzik aramız olacak. Aradan sonra Umut Kadınları kaldığı yerden devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Güzel bir müzik arasından sonra ben Serap ve Semire ile birlikte Umut Kadınları kaldığı yerden devam ediyor.
1: Ve şimdi geldik ikinci bölümümüze. Serap, geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyordum. Bana çok ilginç bir soru yöneltti ve sorusu şuydu. İnsanların çoğunlukla hallerinden, yaşamlarından memnun olmadığı hiç dikkatini çekti mi diye sordu. Birden durdum ve aslında ara ara düşünüyordum ama üzerinde hiç düşünmediğim, çok düşünmediğim bir konuydu. Bana bir an böyle doğruymuş gibi geldi ve bazıları gerçekten onları mutlu edecek şeyleri sanki istedikleri olduğu zaman olacak sanarlar. Aslında biz de öyle değil miyiz Serap? Ben öyleyim. Ben de bazen öyle düşünüyorum. Sanki hani istediğim şey olunca mutlu olacakmışım gibi, her şey tamamlanacakmış gibi gelir. Aslında bizim gerçekten istediğimiz şeyler bizi mutlu edemez. Fiziksel şeyler, maddesel şeyler, elle tutulur şeyler bizi aslında mutlu etmiyor ya da geçici ediyor. Geçici bir mutluluk hali, o an. Yeni bir şey aldığımızda nasıl seviniyoruz değil mi? Birkaç saat, birkaç gün, birkaç sefer giydiğimizde.
0: Haklısın. Oysa yaşamda asıl ihtiyacımız olan esenliktir ve huzurdur. Bu esenlik, huzur nereden gelir?
1: Evet, işte bugün bu konuyu hep beraber ele almak istiyoruz. Yaşamımızdan tatmin olmadığımız zamanlar mutlaka olmuştur. Benim oldu, senin?
0: Tabii ki benim de oldu.
1: Bazılarımız yaşamlarından, yaşamlarının gidişatından memnun değillerdir. Yaşamlarının çok sıkıcı olduğunu düşünebilen insanlar çok var. Biz bile bazen sıkılıyoruz. Kendi yaşamımızda başka birinin yaşamıyla karşılaştırdığımızda oluyor zaman zaman. Bazıları sahip olduklarıyla tatmin olmazlar. Örneğin bazen bir mağazada dolaşırken sahip olmak isteyeceğim, almak isteyeceğim, kullanmak istediğim çok şey görüyorum. Sende de hiç böyle oluyor mu?
0: Zaman zaman oluyor.
1: Bazen de halimizden hiç memnun değilizdir, öyle değil mi? Bu memnuniyetsizlik bazen iyidir ama her zaman değil. Niçin mi iyi? Örneğin, eğer evli ve çocukluysanız daha iyi bir anne, daha iyi bir eş olmayı isteyebilirsiniz. Bu kötü bir şey değil. Bu yüzden aileniz için daha güzel şeyler yapmaya başlarsınız.
0: O halde yaşamımızdan tatmin ve memnun olmak istiyorsak ne yapmalıyız? İşin aslı şu ki bu dünyadaki hiçbir şey içsel boşluğumuzu dolduramaz. Ünlü bir Fransız düşünür ve matematikçi demiş ki her insanın yüreğinde bir boşluk vardır. Bu boşluğu yaratılmış olan hiçbir şey dolduramaz. Bu boşluğu sadece Tanrı doldurabilir demiş.
1: Yaşamlarımıza sevinç, esenlik, memnuniyet ve tatmin getiren Tanrı'nın kendisidir. Şimdi sizlere kutsal kitaptan Elçi Pavlus'un Filipililere yazdığı mektuptan bir parça okumak istiyorum. Pavlus 4. bölümün 11-13 arasındaki ayetlerde şöyle yazıyor. Bunu ihtiyacım olduğu için söylemiyorum. Çünkü ben her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim. Yoksulluk çekmeyi de bilirim. Bolluk içinde yaşamayı da. İster tok, ister aç, ister bolluk, ister ihtiyaç içinde olayım. Her durumda, her koşulda yaşamın sırrını öğrendim. Beni güçlendiren aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Bunlar sadece güzel ve iman dolu cümleler değil aslında. Sadece okuyup geçiyoruz çoğu zaman ama bunlar hapiste olan bir adamın yüreğinden gelen sözler.
0: Pavlus aslında söylediği bu sözlerle yüreğindeki imanı paylaşıyordu.
1: Hem de nasıl bir durumda? Hapishanedeyken. Yani çok rahattayken değil. İstedikleri elindeyken, hayatındayken değil. Tam aksine. Sevdiklerinden uzak ve kötü bir durumda, zor bir durumda, istediği bir durumda, bir ortamda değilken bunları söyleyebiliyor. Olsun, ben bunda da yaşamayı bilirim. Ben yokluğu da biliyorum, açlığı da biliyorum diye bakıp kendi haline şükredebiliyor.
0: Ben bu cümleleri okuduğumda Elçi Pavlus'un yakından tanıdığı o esenliğe, sevince ve memnuniyete sahip olmak istiyorum. Kim olmak istemez? Yaşamımızda esenlik, sevinç ve tatmin olmasının en başta gelen nedeninin Tanrı tarafından sevildiğimizi bilmek olduğuna inanıyorum. Evrenin yaratıcısının bizi sevdiğini bilmek bize müthiş bir esenlik, sevinç ve memnuniyet vermez mi?
1: Vermez mi sevgili arkadaşım? Tabii ki verir. Yaşamlarımızdan memnun olmamızın ikinci nedeni ise Tanrı tarafından tümüyle kabul edilmiş olmamızdır. Bu çok iyi bir haber. Geçmişimizdeki şeylerin bir önemi de yok. Kutsal kitapta eski antlaşmadan muhteşem bir parçaya kulak vermenizi istiyorum. Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür. Doğu batıdan ne kadar uzaksa o kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı. Nerede mi yazıyor? Mezmurlar 103-11-12 arasındaki ayetlerde. Bu sözler günahlarımızın bizden uzaklaştırılmış olduğunu kesinlikle çok güzel anlatan bir ayettir.
0: Evet, yaşamımızda esenlik, sevinç ve tatmin olmadığı zaman düşüncelerimiz yolunu şaşırır. Şu ya da bu şeye sahip olsaydık daha mutlu olacağımızı düşünürüz. Öte yandan bizi yaratan ve bizi bizden daha iyi tanıyan Rabbimiz neye ihtiyacımız olduğunu en iyi bilendir. Ona geldiğimizde ve sahip olduğumuz arzuları, istekleri, yükleri, her neye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorsak onların hepsini onun tahtının önüne getirdiğimizde bizden yüzünü asla çevirmeyecektir. Lütfu ve merhametiyle bizimle yakından ilgilenecektir. Esenliğini bizden esirgemeyecek. Şimdi sırada güzel bir şiirimiz var. İsterseniz o şiiri okuyalım. Hı-hı. Sen okur musun Semire?
1: Tabii ki. Şiirimizin adı Hayal Et. Hayal et. Zihninin kavrayabileceği en muhteşem şeyi hayal et. Alabileceğin en büyük armağanı hayal et. Ama şunun da farkına var. En çılgın hayallerin bile bizi bekleyenlerin boyutuna erişemez. Tanrı'nın halkı için hazırladıkları hayal edebileceğimizin çok ötesindedir. Muhteşem sürprizler diyarında daha önce hiç görmediğimizi göreceğiz. Sevgiyi tüm kusursuzluğuyla tanıyacağız. Muhteşem sürprizlerin yaratıcısına tapınıp hayran kalacağız. Onun kendine ait olanlar için hazırladığı diyarda yüreğim sonsuzluğun sevincine varmak için tümüyle özgür olacak. Hayal et, edebildiğin kadar hayal et.
0: Evet, bugünkü konuşmalar beni çok teşvik etti. Umarım sevgili dinleyicilerimiz de teşvik etmiş ve yüreklendirmiştir. Sevgili dostlar, Bir Umut Kadınları programının daha sonuna geldik. Programımızı kapatırken bizlere ulaşabileceğiniz adreslerimizi vermek istiyoruz. Lütfen bize yazın. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com.
1: Sevgili dostlar, programımızı kapatırken ben de teşvik aldığım ve teşvik ettiğim bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum ki Tanrı sahip olmadıklarımızda değil ama sahip olduklarımızda bakıp şükretmemizi istiyor. Elimizdekiler için Rabbe hamd etmemizi istiyor. Şükreden bir yürek oluşsun istiyor hayatlarımızda. Biz de diliyoruz ki bütün hafta boyunca şükreden yürekleriniz, memnun olan, tatmin olan, Rabbin sevgisiyle, esenliğiyle tatmin olan hayatınız olsun, yüreğiniz olsun diye sizler için dua edeceğiz. Sizler de bizlere dualarınızı hatırlayın. Ve bir sonraki Umut Kadınları'nda buluşuncaya dek Rabbin esenliği sizlerle olsun. Esenlik içinde olun. Hoşça kalın.

0: Thanks. Close enough? Okay. Or whatever this is.
1: Farklı bir duygu.
2: Radio Light.
1: Farklı bir tat.
2: 103.6.
1: Radio Light.

0: yapacağız.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: Hoş geldiniz Radyo Light'ın değerli dinleyicileri. Efendim başka bir dünyadasınız. Hayatımızda ufak tefek farkındalıklar oluşturarak, bazı şeyleri ufak ufak değiştirerek bambaşka dünyaların kapılarını açabileceğimizi anlatmaya çalışan bir programdasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün size
1: belirsizlikle mücadele etme konusunda konuşacağız.
0: Evet, bugün bunları anlatacağız efendim. Evet. Hayatınızda böyle belirsizliklerin olduğu dönemler var mı bilmiyorum. Benim çok oldu ve gerçekten çok rahatsız edici bir şey.
1: Evet.
0: Bugün bu neden oluyor? Bunu nasıl daha sağlıklı hale getirebiliriz? Nasıl üstesinden gelebiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Bir de tam olarak neyi kastettiğimizi anlatacağız tabii ki. Ama her zamanki gibi Gamze'nin çok güzel bir girişi var. Eminim var.
1: Evet. Yani diyelim bir işe başvurdunuz ve sonucu bekliyorsunuz ya da bir sınava girdiniz, bir yarışmaya ya da sonucunu beklediğiniz herhangi bir durum var. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Farkında olmadan strese giriyor musunuz? Evet.
0: Farkında olarak da strese giriyorum ben genelde bu durumlarda.
1: Evet.
0: Oyunculukla alakalı bir şey vardı.
1: Hı-hı.
0: Diyorlar ki, oyunculuk bekleme sanatıdır. Hani oyunculuk sanatı değil çünkü ilk başta rolü almayı bekliyorsunuz. Sonra çekimleri bekliyorsunuz. Zaten çekimler sırasında kendi sıranızın gelmesini bekliyorsunuz. Sonra ödemeyi almayı bekliyorsunuz. Vesaire vesaire. Zaten auditionlardan sonra seçildiğinizi ya da seçilmediğinizi öğrenmek için bekliyorsunuz. Dolayısıyla bir sonraki işi bekliyorsunuz. Kocaman bir beklenti döngüsü. Evet, gerçekten beklemek insanı çok rahatsız ediyor.
1: Evet.
0: Ve evet, beklenti bizde stres oluşturan bir şey. Daha geçenlerde bu sorumlulukla falan alakalı, bir de ertelemeyle alakalı konuşurken, bu beynimizin arkasında sürekli bir görev var, bir görev var, bir görev var diye konuşan sesten bahsettik.
1: Hı hı.
0: Beklenti de aynı böyle bir şey. Beyninizin içinde bu sefer başka bir kanaldan ses açıldığını düşünün. Aynı anda ikisi aynı anda çalıyor. Bir yandan da şu olacak mı, bu olacak mı, o olacak mı, ne olacak, şöyle olursa ne olur, böyle olursa ne olur şeklinde devam eden bir böyle ses kafanızın içinde. Siz tabii ki onu duymuyorsunuz ama o sizi strese sokuyor. Siz hiç fark etmeden. Senin hiç böyle bir beklenti hikayen var mı? Bir şeyleri beklediğin?
1: Yani güzel sanatlara hazırlanırken sınavları bekleme sınav süreci çok korkunç gerçekten.
0: Evet.
1: Çok korkunç.
0: Gerçekten böyle. Benim sınavla alakalı düşüneyim. Benim de konservatuvarda galiba oldu ya. Ama benimki en azından kısaydı. O gün mü açıkladılar? 2 gün mü sonra açıkladılar? Ay yok, o gün açıkladılar. Değil mi?
1: Hı-hı.
0: O gün açıkladılar. O yüzden benim bekleyişim en fazla 2 saat sürdü. Hani çok kötü değildi ama başka bir bekleyişim vardı herhalde. Hı-hı. Beklenti hikayeleri.
1: Evet.
0: Efendim bir gün Çekya'da okuluma başvurmuşum. Yani tabii ki de okuldan önce de vizeye başvurdum.
1: Hı hı.
0: Çünkü oturma izni gibi bir şey olması gerekiyor. Peki 90 gün içinde cevap vermeleri lazım. 87 gün olmuş. Süre aşımına uğrayacak. Bu arada okul başlamış. İnsanlar almış yürümüş. Dersler gitmiş öyle almış başını. Ben evde kendi kendime Çekçe gibi bir dili öğrenmeye çalışıyorum ki o zaman bu kadar çok materyal yoktu. Şimdi benim o durumda yaptığım şey, yani depresyondayım bir şekilde. Bütün gün kucağımda kedi gezdiriyorum ve boyama kitabı boyuyorum. Gerçekten çok kötü bir dönemdi. Çünkü aklımdan çıkmıyor. Başka neye odaklanırsam odaklanayım, korkunç bir bekleme süreciydi. Yani çok şükür bitti. Tabii sonunda vize çıktı, ben gittim falan ama yani o çıkana kadar ki 2 ay yaklaşık, işte 1,5-2 ay benim için hani böyle cehennem azabı mı derler, öyle bir şeydi yani. Gerçekten çok zordu. Ama sınavlarda çok öyle bir şey yaşamadım. Mesela üniversite sınavına girişimi hatırlıyorum. Geldim, bavulum hazırdı, tamamladım. Ertesi gün tatile gittik zaten. Çok eminmişim onu kazandığımdan. Şimdi senin çılgın soruların vardır. Buyurun efendim, alalım.
1: Belirsizlik normal bir şey mi?
0: Belirsizlik normal bir şey. Bakın, belirsizlik biz obsesif olduğumuzdan ya da bir hastalığımız olduğu için, ne bileyim işte obsesyon da öyle bir takıntı olduğu için değil. Yani bize özgü bir şey değil. Aslında herkes böyle durumlarda o beklentiyi yaşıyor, o bekleme sürecinde geriliyor ama bazıları bunu bastırıyor. Bazıları daha ortaya çıkarıyor. Ha, hastalıklı olan durum, bazıları durumu abartıp sürekli olarak dışarıdan şöyle olur mu, böyle olur mu senaryo yazmaya başlıyorlar. Senaryo yazmaya başladığımız süreç mantıklı değil. Ama daha öncesi tabii ki de bekleyiş normal bir şey. Tabii ki bekleyeceğiz.
1: Evet, doğru, çok haklısın. Çünkü yani bekleme sürecinde biraz olgunlaşmayı da sağlıyor. Peki ne konularda beklentiye girebiliriz?
0: Her konuda beklentiye girebiliriz. Şimdi senin başta söylediğin gibi işe başvurmuşuzdur, cevap bekliyoruzdur. Burada aslında iki şeyden bahsediyoruz. Bir tanesi beklenti, bir tanesi bekleyiş. Ama biz ikisi için de genel olarak bir beklenti yani sözcüğünü kullanıyoruz. Bir tanesi biz bir şeyler yapmışız, sonucunu bekliyoruz. Yapılabilecek hiçbir şey yok o noktada. Çünkü işe başvurana kadar aldığımız eğitimler, doğru bir şekilde CV'mizi hazırlamamız vesaire, başvuru sürecindeki, mülakat sürecindeki hazırlıklarımız ve yaptıklarımızla zaten elimizden geleni yapmışız. Oradan sonra artık olay bizden çıkmış. O durumda bir beklentiye giriyoruz. Yani bir bekleyişe başlıyoruz aslında. Cevap bekliyoruz. Bu basit bir şey. Ufak bir cevap. Ya da aynı şey sınava girmişiz. Zaten öncesinde hazırlıklar yapılmış, ne yapılmışsa sınavın sonucunu bekliyoruz. Şimdi bu bekleyiş halindeyken durduk yere anksiyete içerisinde şöyle mi olur böyle mi olur konuşmanın hiçbir anlamı normalde yok. Çünkü zaten o sonuç artık belli. Yani evet bize ulaşmamış ama sonuçta kağıdı vermişiz, geçmiş miyiz geçmemiş miyiz neredeyse belli. Değil mi? Her konuda beklenti ya da bekleyiş yaşayabiliriz. Bazı şeyler hayatımızda attığımız adımlarla alakalıdır. Bir şeylere başvurmak ve onun cevabını beklemek. Bazı şeylerse beklentidir. İlişkilerde beklentilerimiz olabilir. Ve her türlü ilişki olabileceği için hayatımızın bütününü kapsıyor. Ailemizden bazı beklentilerimiz vardır. Ne bileyim sahiplenilmeyi isteyebiliriz, yardım edilmesini isteyebiliriz. Yani böyle beklentilerimiz vardır, varsayımlarımız vardır. Kafamızda bir partner, bir eş ya da bir kız arkadaş, erkek arkadaş şu konuda bana şunu yapacaktır gibi bir şey düşünürüz. Ve biz bunu varsayarız. Yani eğer seviyorsa beni yapar. Ama buradaki problem belki onun sevgi anlayışı aynı değil. O yüzden her konuda beklentiye girilebilir ve çok önemli bir şey. Nasıl yöneteceğimizi bilmemiz lazım.
1: Evet.
0: Hadi kısa bir ara verelim sonra tamam, tekrar aynen, sorularını evet. cevaplayayım.
1: Tamamdır. Bu arada sizler bize yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı, farklı konular varsa. Başka bir dünya 369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Radyo Light'ın değerli dinleyicileri tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız ve başka bir dünyadasınız. Başka bir dünyanın vatandaşları. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Efendim bugün size beklenti, bekleyiş meselelerini anlatıyoruz. Tabii ki hayattan beklentilerimiz var. Hani ne bekliyorsun dediğin zaman şöyle şöyle olabilirdi falan diyoruz ya. Bu stresli süreci, kriz anlarını nasıl atlatabiliriz? Bunlar hakkında konuşacağız. Ve ilişkilerimizdeki galiba beklentiler hakkında
1: evet.
0: Mı konuşacağız? Nedir efendim sorumuz?
1: İlişkilerle alakalı beklentiler nelere sebep oluyor?
0: Ayrılıklara sebep oluyor. Kavgalara sebep oluyor. Çünkü inanılmaz derecede hayal kırıklığı oluşturan bir şey.
1: Evet.
0: Yani beklenti dediğiniz bir şeyi varsayıyorsanız, diyelim kendinize beni seviyorsa bana doğum günü pastası alır gibi bir varsayım koyduysanız, kendi kendinize bir yargıya vardınız. Doğum günü pastası gelmezse beni sevmiyor çıkarımına ulaşıyorsunuz. Ne derece doğru ne derece yanlış o tartışılır. Ama netice itibariyle siz böyle bir yargıya ulaştığınız için artık o kişiye farklı davranıyor oluyorsunuz falan filan. Aynı şekilde bu aileniz için de geçerli. Aynı şekilde iş yeri için de geçerli. Okul için de geçerli. O yüzden mesela öğretmenlerden beklentilerini tamamen açıklaması beklenir. Çünkü eğer neyi, hangi soruyu ne şekilde yapacağınızı, ödevi ne şekilde sunmanız gerektiğini size tam olarak açıklamıyorsa, farklı bir formatta yaptığınız zaman ben böyle istemiyordum dediğinde ne bileyim yani hani nereden bilebilirim söylemediniz ki diye biliyor öğrenciler. Aynı şekilde ilk derslerde hep öğrencilere sorulur. Bu dersten ne bekliyorsunuz ya da neden bu dersi aldınız diye. Öğrencileri de değerlendirirken kendi hedefleri bağlamında değerlendiririz. Kısacası hayatımızda her ilişkide herkesle alakalı bir beklentimiz eninde sonunda vardır. Bakkaldan bize uygun fiyata bir şey satmasını bekliyor olabiliriz. Bazı kişilerin bize yardım etmesini bekliyoruzdur. Bazı kişilerin bizle ilgilenmesini bekliyoruzdur. Bazı kişilerin bize iş vermesini bekliyoruzdur. Belediyenin yolları temizlemesini bekliyoruzdur ama herkesle alakalı bir beklentimiz vardır. Benden beklentin nedir Gamzeciğim? Var mı benden bir beklentin?
1: Senden beklentim canım her zaman olmam.
0: Böyle sürekli konuşayım, hiç susmayayım mı diye.
1: Olur tabii ki, her zaman. Her zaman keyifle dinliyorum seni.
0: Peki, o zaman bir sonraki soruya geçelim mi?
1: Geçelim. Belirsizliğe ne sebep oluyor?
0: Ne sebep oluyor sence?
1: Karşınızdaki kişiye güvenmiyorsanız, iletişim eksikliğinde olabiliyor, çevresel faktörler olabiliyor, değer ve inanç farklılıklarında olabiliyor.
0: Oo, evet.
1: Evet.
0: Dur şimdi bir dakika. Bunları bir tek tek açalım.
1: Aynen.
0: Ne demiştin?
1: Karşınızdaki kişiye güvenmiyorsanız eğer.
0: Evet.
1: Belirsizlikler böyle oluşabiliyor.
0: Evet. Bizim dönemimizde artık şöyle bir şey oldu. İlişkilerin adı konamıyor vesaire. Ve siz de tam güvenmiyorsanız bir beklenti ve bir bekleyiş oluyor. Ya bunun ne zaman adı konacak? Ya da ne zaman bir üst seviyeye çıkacağız? Patronunuzla, şefinizle, müdürünüzle de olabilir. Terfi bekliyorsunuzdur vesaire. Ya da bir eğitimi alacaklardır, sizi almamışlardır, bekliyorlardır. Bir zam haberi verilmiştir, gelmemiştir. Ya da okuldaki arkadaşlarınızla da olabilir. Herkesten bir şey bekliyoruz. Ama eğer güvenmiyorsak, özellikle o beklentimizin gerçekleşeceğine dair izler, işaretler aramaya başlıyoruz. Ve bu sefer o karşımızdaki kişiyi yargılamaya başlıyoruz. Aslında çok hoş bir davranış değil. Normalde birincisi karşımızdaki kişi aslında öyle bir şey vaat etmiyor. Bu bizim kendimizin ona yüklediğimiz bir şey. Yani mesela şu kişi bana evlenme teklif edecek gibi bir şey de yani artık eder herhalde falan gibi bizim düşündüğümüz bir şey. Ya da beni terfi ettirecekler, en eski eleman benim yani en başarılı benim, beni terfi ettirirler gibi bir düşüncemiz oluyor. Dolayısıyla güvenmediğimiz zaman da karşımızdaki kişiye, özellikle de bu hani patrona gidip tabii ki serzenişte bulunamıyoruz ama hani partnerlere falan gidilip sen zaten hep şöyle böyle yapıyorsun değil mi, sen zaten işte istemiyorsun gibi şeyler söyleyebiliriz ve bu çok ilişkiyi yıpratan bir şey. Gerçekten çok yıpratan bir şey. Diğeri neydi?
1: İletişim eksikliğinde.
0: Evet. En önemlisi bu. Bu konuda bütün program boyunca konuşabilirim. Şimdi diyelim ki siz bir şey bekliyorsunuz birinden. Yıl dönümünüz ya da doğum gününüz ya da bir parti var ve bir teklif, bir hediye, bir şey bekliyorsunuz. Siz bunu açıkça belli ettiniz mi? Çünkü şöyle bir şey oluyor. Aa işte eve geliniyor. Ya işte bana bunu alacağınızı düşünmüştüm. Ya da anne babadan bir hediye bekleniyor mesela doğum günü diye. Ondan sonra hediye paketinin içinden başka bir şey çıkıyor. Kitap çıkıyor. Geçenlerde öğrencilerim böyle bir şey söylemişti de ondan dolayı diyorum. Hı-hı. Kitap çıkınca çok hayal kırıklığına uğramış. Hı-hı. Neden hayal kırıklığına uğruyor? Çünkü başka bir şey çıkacağını varsayıyordu. Başka bir beklentisi vardı. Halbuki hiçbir beklentisi olmasa kitaba da fazladan bir kitabım oldu diye sevinecek normalde. Hı hı. İnsanların bilgilerinin dışında insanlara bir görev yükleyip de o görevle onları sorumlu tutamayız. Yani haberi yok ki. E bilmiyor mu benim bilmem ne istediğimi? Tamam ama öyle bir şey alacağını vaat etti mi normalde? Vaat etmediyse alacağını nereden çıkardık? İlişkilerde oluyor. Ya bu bizim işte birinci ayımız, birinci yılımız, bir şeyimiz yemeğe çıkarır diye düşündüm. Mesela genelde hanımlar böyle giyiniyoruz, 2 dirhem bir çekirdek, hı-hı, bekliyoruz. Ondan sonra tabii karşımızda kapı duvar, hiçbir hazırlık yok. Ondan sonra ne oldu? Yemeğe çıkarız diye düşünmüştüm. Bunu ilettin mi? İletişim. Siz istediğiniz şey ileteceksiniz. O da olurunu olmazını kendi istediği şeyi iletecek. Sonuçta bizim beklentilerimizin olduğu gibi karşı tarafın da beklentisi var. Her ilişkide. Bu okulda olur, ev olur, aile, kendi duygusal yaşamımız olur. Her şey olabilir. İletişmek karşılıklı. İş eki var. Değil mi?
1: Evet.
0: Karşımızdakinin de bazı beklentileri var. Bunların konuşulması gerekiyor açık açık. Çok sevimsiz gelen bir şeydir. Beklentilerin nedir diye sormak. Ama aslında bu açık açık konuşulduğu zaman daha sonra yaşanabilecek koca bir güruhu böyle inanılmaz stresleri engellemiş oluyor. Yeter ki baştan konuşabilelim. O yüzden ya şu zaman şu var, şunu yapsak olur mu? Çok daha başarılı bir iletişim yöntemi sadece susup beklemekten. Bir ara verelim yine.
1: Evet,
0: ondan sonra diğer sorularla tekrar devam edelim.
1: Bu arada bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan birlikteyiz.

0: Başka bir dünyadasınız, Radyo Light'tasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bu aramızdan önce neden bahsediyorduk? İlişkilerimizde beklentiler neden oluyor? Bir de güvenmiyorsak illa bir iş böyle, hani bir iz aramaya başlıyoruz.
1: Evet.
0: Ondan sonra dedik iletişim kuramadıysak, çünkü kendi isteklerimizi aslında ifade etmiyoruz. Ya da bu böyle ev arkadaşlıklarında falan da oluyor. Ya işte hani neden temizlemedin banyoyu? Ya biz böyle bir anlaşma yapmadık ki, yani haftada bir kere senin bir kere benim ve hangi günler temizleyeceğimiz falan konuşulmadı. O yüzden bazı şeylerin bayağı bir sözleşme gibi sürekli olarak konuşulması gerekiyor.
1: Evet.
0: Zaten bu yüzden iletişim diye bir şey var. Varsayılarak, çünkü diyelim ki sırtımızı birbirimize döndük. Yapıştık, böyle sırt sırta verdik. İkimizin de elinde birer tane kağıt kalem var ve bir şey çiziyoruz. Birbirimizle konuşmadan aynı şeyi nasıl çizebiliriz? Ne ölçüde benzeyecek çizdiğimiz şey? Ama eğer ben dersem ki kağıdın ortasına bir yuvarlak çiz, o kişi de yuvarlak çizecektir herhalde. O zaman bile belki o yuvarlağın büyüklüğü küçüklüğü, bazen şunu söylemek lazım, kağıdın ortasına büyük bir yuvarlak çiz. 20 kare çapında bir yuvarlak çiz. O yüzden ben şöyle şöyle bir şekilde bunu bekliyorum. Bu şekilde çalışmak istiyorum. Böyle bir hayat istiyorum. Bazen çok spesifik olmak gerekiyor. Ama iletişim gerçekten daha sonraki problemleri engellemenin en büyük yolu. Ve başka şeyler söylemiştin. Ne demiştin?
1: Çevresel başka? Faktörler.
0: Ha, çevresel faktörler.
1: Evet.
0: Efendim, çevresel faktörler bizim ülkemizde, kültürümüzde çok önemli. Neden önemli? Çünkü herkes birbirinin ilişkilerini etkiliyor. Bizde ailelerin özellikle işte bu neden öyle oluyor ki, bu böyle bir insan, bu şöyle bir insan, öyle de yapılır mıymış, böyle yapılması gerekirmiş vesaire gibi sürekli olarak bir yorum yapma durumu var. Böyle bir isteğimiz var. O yüzden çevresel olarak birilerinin dediklerinden çok sizin o kişiyle olan ilişkiniz önemli. Aynı şekilde okulda başkaları öğretmenden şikayet ediyor diye siz de şikayet etmek zorunda değilsiniz. Gerçekten öyle mi, bir bakın. Belki sadece sizin iletişiminiz öğretmenle iyi olacak. Aynı şekilde öğrencilerle ya da patronunuzla. Birileri size ya ben duydum seni terfi ettirecekler dediği anda sizde bir beklenti oluşmaya başlıyor. Oysa ki bu kişiyi bırakın, sizin normalde patronla bir iletişime geçebilmeniz gerekir. Aksi takdirde siz böyle sabah akşam kafanızı terfi mi edeceğim mi acaba, ya etmeyeceğim. Ay şu kişiye göz kırptı, acaba o kişiyi mi terfi ettirecek falan şeklinde bayağı paranoyalara dalaraktan yaşarsınız. Bu gerçekten insanın hayatını kolaylaştıracak bir şey. Sadece söyleyin ne beklediğinizi. Ya da o kişiye ulaşmasını sağlayın bir şekilde, doğrudan gidip merhaba patron beni terfi ettirebilecek misin diyemeyebilirsiniz tabii ki. Ama beklentilerinizi açık bir şekilde, hiçbir şey konuşulmadan üstün kapatılsın, aman ben sevimsiz görünmeyeyim değil de doğrudan bildirmek lazım. Aslında çevresel faktörlerde mesele kendimizi karşılaştırmamız.
1: Evet.
0: Onların ilişkisinde böyle bir şey var, o da herhalde böyle yapacaktır. Şu kişi işte şu kadar maaş alıyor, bana da herhalde o kadar verirler. Ya da öğretmen şu sınıfa böyle böyle bir şey yapmış, bize de böyle böyle bir şey yapar. Tabii öğretmenlik de öyle değil ama, çünkü sonuçta belirli bir müfredat anlatıyorsanız mecburen
1: ona
0: o müfredatı anlatacaksınız.
1: Hani
0: bir sınıfa başka bir şey, bir sınıfa başka bir şey anlatılmaz ama. Yani netice itibariyle başkalarıyla ya da o böyle yaptı, ben niye böyle? Mesela sözlü notu konusunda özellikle bizim çok belirlidir sözlü notlarımız ama normalde Türk okullarında çok tartışma çıkan bir şey. Hani niye, neye dayanarak, bir rubrik olmadığı için, hani bir standardı olmadığı için niye o işte 5 aldı da ben 4 aldım gibi şeyler oluyor. Ve bunun açıklanabilir olması gerekiyor gerçekten. Karşılaştırmayalım kendimizi. Çünkü normalde karşılaştırırken hep işin iyi olan kısmına bakarız. Yani onların daha iyi olacağını düşünürüz. Onun maaşının daha fazla olduğuna. Ama mesela normalde biz de çok ekran önündeyiz ve karşılaştırıldığımız zaman genel olarak aa işte onların işi çok kolay, şöyle böyle yapıyorlar falan olarak algılanıyor. Onun arkasında neler olduğu, o kişilerin ne kadar çalıştığı, nasıl bir süreç olduğunu kimse düşünmüyor. Sadece o buzdağının üzerindeki hani böyle ufacık tepe üzerinden hareket ediyoruz. Yani kısacası karşılaştırmak yok, başkalarının dolduruşuna gelmek yok. iletişim kurmamız gerekiyor ve normalde kendimiz insanlara biraz güvenelim. Ve dedin ki farklı kültürlerde...
1: Değer ve inanç farklılıklarında. Hı-hı.
0: Evet, bunu yabancı arkadaşları olanlar çok bilir. Doğum günü bizim kültürümüzde o şekilde kutlanmıyor olabilir. Mesela Amerikalı bir arkadaşımız bizden onu yemeğe çıkarmamızı beklemiş normalde. Çünkü onlarda öyle oluyormuş, hediye olarak yemeğe çıkarılıyormuş. Ama tabii bize bizde böyle oluyor gibi bir şey anlatmadığı için biz bunu nereden bilebiliriz? Şimdi doğum günü geçti bu arkadaşın ve biz onu doğal olarak yemeğe götürmedik. Sadece hediye verdik, işte pasta aldık bir yerde kestik vesaire gibi. Ama bu onu mutlu etmedi. Neden? Çünkü onun kültüründe kafasındaki doğum günü kutlanma, değer gösterilme şekli yemeğe götürmek. Ve bu sadece kültürde değil, insandan insana değişen bir şey. Hani derler ya, her insan ayrı bir dünyadır. Öyle gerçekten. O yüzden karşımızdaki kişiye bakalım, nelerden hoşlanıyor. Onun kutlama anlayışı ne? Onun ev temizliği anlayışı ne? İşte onun düzen anlayışı ne? Neler yapılması lazım? Gerçekten birbirimizi tanımamız gerekiyor. Yoksa ilişkilerdeki beklentiler kolay kolay maalesef dengeye oturtulmaz. Ufaktan bir ara verelim. Sonra diğer sorularla devam edelim.
1: Bu arada bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Evet. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün beklentiden, bekleyişten bahsediyorduk. Ve özellikle ilişkilerdeki beklentilerden bahsettik. Hı-hı. Neden beklentiye giriyoruz? Şöyle maddeler halinde neden beklentiye girdiğimizi söyleyebilir misin?
1: Hı-hı. Yani
0: karşımızdakine güvenmediğimiz
1: evet,
0: zaman.
1: Evet, güvenmiyoruz. Karşılık verilmiyor bazen. Karşımızdaki kişiyi cezalandırma gibi.
0: Evet, yani evet. Şöyle bir şey var. Neden beklentiye giriyoruz? Çünkü aslında karşımızdakine ya güvenmiyoruz.
1: Evet.
0: Varsayımlarımız var. Hı-hı. Değil mi? Ya böyle iletişim bozukluğu olmuş oluyor demiştik Hı-hı. az önce. Ya da aslında kültürel olarak bir farklılık var. Ve biz bunu tanımıyoruz dedik.
1: Evet.
0: Yani normalde baktığımız zaman iletişimde bir kopukluk olduğu zaman bir şeyin iyileşme olasılığı yok. İletişim her şeydir.
1: Hı hı.
0: Daha demin anlattım. Ben nereden bilebilirim eğer bana söylemezse arkadaşımın benden yemeğe çıkarılmayı beklediğini.
1: Hı hı.
0: Mesela ev arkadaşları nereden bilebilirler hangi düzeyde temizlik yapılmasını istediklerini?
1: Evet.
0: Ya da çalışan kişi nereden bilebilir kendisinden tam ne beklendiği?
1: Hı hı.
0: O yüzden iş tanımları yapılır. Ve iş hayatında gençler işe girerken lütfen sınırlarınızı belirleyin ve iş tanımınızı tam olarak alın.
1: Evet, kesinlikle.
0: Bu çok önemli bir
1: şey. Çok önemli gerçekten.
0: Çünkü ya sen işte gel işte arada da bir şey olursa da şunu yaparsın onun sonu gelmez.
1: Hı hı.
0: Size bir iş tanımı verildiyse bu benim iş tanımımda var mı? Yok. Kusura bakmayın ben bunu yapamayacağım diyebilmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Aksi takdirde hani iki kalem için işe girip
1: hı hı.
0: birden kendinizi 10 kalem şey yapıyor görürsünüz. Çünkü ilk başta ya şunu da bir yapar mısın işte bunu da deyip o böyle hani kurbağaları yavaş yavaş kaynatırlarmış ya. Su yavaş yavaş kaynayınca kurbağa hissetmezmiş
1: hı hı.
0: ve sonunda kaynayıp ölürmüş tabii haliyle. Bizimki de onun gibi oluyor. Bir küçük şey ekleniyor, bir küçük şey ekleniyor. Yavaş yavaş alışıyoruz. Aslında normalde yapmamız gereken şey 2 birimken 3'e önce alışıyoruz, 4'e alışıyoruz, 5'e. En sonunda her şey o kadar böyle üzerimize gelmeye başlıyor ki. Dolayısıyla aslında yapmamız gereken şey her şeyin iletişim çerçevesinde bazen yazılı bile olması. Gerçekten konuşun. Bakın erkek arkadaşınızla, kız arkadaşınızla, eşinizle.
1: Dile getirin, konuşun.
0: Ailenizle
1: gerçekten.
0: Konuşun.
1: Evet.
0: Ya benim aileden beklediğim şey şu konularda desteklenmek.
1: Hı hı.
0: Ben şurada rahat, sakin oturmak istiyorum. Ya da ben şu saate kadar uyuyabilmek istiyorum. Ya da başka bir beklentileriniz varsa yani onları sunun. Bu beklenti bu arada yanlış anlaşılmasın. Demek istediğimiz şey dile benden ne dilersen işte... Anne senden 3 dileğim var. Öncelikle güzel bir bilgisayar istiyorum gibi bir şey değil. Yani arzulardan, dileklerden bahsetmiyoruz burada. Beklentiden bahsediyoruz.
1: Hı hı.
0: Neden beklentileri çözmemiz gerekiyor? Çünkü hayal kırıklığı oluşturur.
1: Kesinlikle.
0: Hayal kırıklığı oluştuğu zaman ne olur? Birincisi üzülürüz. Ama uzun vadede bu öfke oluşturur. Yani şöyle diyelim ki annemize ya da ailemizden birine beklentilerimizi iletmedik. İletişim bozukluğu oldu. O bizim onu beklediğimizi aslında bilmiyor. Ama biz yani anne değil mi sonuçta benim bunu beklediğimi bilmesi lazım diye düşünüyoruz.
1: Hı hı.
0: Ama aslında öyle bir şey yok, bilmiyor. Çünkü böyle bir iletişim kurulmadı. Onun aklındaki annelikle bizim aklımızdaki farklı olabilir.
1: Evet.
0: Ondan sonrasında o şey gerçekleşmediği zaman hayal kırıklığına uğrarız.
1: Hı hı.
0: Hayal kırıklığına uğrayınca tabii üzgün hissederiz. Sonra öfke çıkar. Beklentinin bizi eninde sonunda sürüklediği nokta öfkedir. Bu sefer annemize, eşimize, öğretmenimize, her kimse kızmaya başlarız. Bu sefer artık her ne yapsa batmaya başlar çünkü aslında sadece o ufak hani beklentimizi yerine getirmemiştir. Bir minicik şeyden kocaman çığ gibi büyüyüp kocaman bir iletişim bozukluğu, ilişki problemi ortaya çıkmaya başlar.
1: Hı hı.
0: Şimdi biz normalde programlarda her seferinde ilk başta soruyoruz. Mesela beklenti nedir? Yani biz bir şeyden konuşuyoruz. Ne bileyim desem ki ben bugün mikrofondan konuşacağız. Mikrofon nedir? Önce herkesin aklında aynı şeyin canlanması için bunu anlatmaya çalışıyoruz. Tabii şakaya vuruyoruz çünkü ne desek Gamze ilk başta bu nedir diye soruyor. Ama gerçekten bir anneyle bile bir öğrencilik nedir, annelik nedir? Anne hani benden beklentim ne? Benim annem bana derdi ki, tabii benim annem çok Avrupalı olduğu için, senden beklentim derslerini çalışman. Annem bana böyle liste yapardı. Benden beklentiler listesi vardı.
1: Çok güzel bir şey.
0: Ve ben hani iyi çocuk nasıl olunur annemin gözünde, onu o zaman algılayabiliyordum. Ve gerçekten bazen saçma görünse bile her şeyin birlikte yazılması çok iyi bir şey.
1: Evet.
0: O yüzden öneriyorum, yazın. Ama tabii bu kadar iletişimi güçlendirmek gerekiyor. Aslında böyle programlar çok güzel fırsat oluyor. Çünkü gidip de annemize ya da birisine, yani ben öyle yapıyorum. Gidip ya bir kitap okudum böyle böyle diyor, bir deneyelim mi? Ya da bir program dinledim şöyle şöyle dediler, deneyelim mi deme hakkınız oluyor. Çünkü sizi orada ateşleyen bir güç var ya.
1: Evet.
0: Çünkü durduk yere birisinin karşısına çıkıp merhaba, hadi senle beklentilerimizden konuşalım dememiz biraz zor oluyor. Ama öbür türlü beklentilerle alakalı olarak, yani ne bileyim, annemize gidip ya da arkadaşlarımıza, eşimize vesaire gidip hadi bir deneyelim mi, şöyle bir şey dinledim ya da okudum ya da izledim diyebiliriz. O yüzden biz efendim bir aracı olarak, bahane olarak kullanabilirsiniz. Gocunmayız. Eğer şikayetleri varsa da bize yazsınlar. Hatta ver şeyimizi, e-mail adresimizi. Senin yüzünden şu eşimle, şunla, bununla sorun yaşıyorum. Bak benden bunları istedi diye. Eğer herhangi bir serzenişiniz varsa, yorumunuz varsa lütfen bize yazın.
1: Evet, lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com.
0: Neden 369? Çünkü bu sayıları seviyoruz.
1: Seviyoruz.
0: Ama bakın Tesla da seviyormuş. O da evrenin böyle gizinin bu sayılarda olduğunu falan düşünüyor.
1: Evet.
0: Onu ben bilemem de sadece sayıları seviyorum. Kısa bir ara verelim. Sonra diğer sorularımızla yine burada olacağız.
1: Evet.
0: Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere.

Radyo Light'tasınız, başka bir dünyadasınız. Hep diyorum ya, bizim dinleyicilerimiz başka bir dünyanın vatandaşları. Ufak tefek şeyler değiştireceğiz hayatımızda ve bir şeyler gerçekten böyle gerçekten o büyük resim değişmeye başlayacak. İlk başta fark etmeyeceğiz. Belki sadece siyah beyaz resmin ucunda bir minik kırmızı nokta o gibi olacak. Boyamışız gibi olmayacak bütün resmi ama zamanla o boya böyle yavaş yayılacak. Yavaş yavaş ve sonra bakacağız ki ne kadar güzel bir resmimiz var. Büyük resimde bir şeyler değişmeye başlayacak. Bugün beklentilerden ve bekleyişten bahsettik. Aslında normalde şunu da sormak lazım. Şimdi bekleyiş konusunu birden kapadık ama bu durumlarda nasıl daha rahat edebiliriz? Ondan biraz bahsedeyim. Daha sonra da beklenti konusuna geri dönüp tamamlayalım programımızı. Bekleyişteyken yani bir şeye başvurdunuz, elinizden geleni yaptınız. Şimdi bekliyorsunuz. Sınav çıkışı olur, işte auditionlardan sonra olur, yarışma olur, iş başvurusu olur, okul başvurusu, burs başvurusu. Her şey olabilir. Ha bir de vize başvurusu, benim oturma izni meselemdeki gibi. Bunlar da yapacağımız

0: tek pancar turşusu yapışım o oturma izini beklerken oldu. Bir de dolma doldurmuştum değil mi? Yaprak mı sarmıştım, dolma mı doldurmuştum? Yani normalde yapmadım. Maalesef evet, anlayabileceğiniz üzere yemek konusunda çok başarılı değilim. Ama o dönemde beklerken denedim. Çünkü bir şeylerle ilgilenmem gerekiyordu. Hobilerinizle ilgilenmek. Gerçekten o arada can kurtaran gibi oluyor, sizi kurtarıyor. Odağınızı değiştirin, sosyalleşin. Gerekirse koşu takımlarına, normalde yapmadığınız bir yerlere gidin, bir şeyler yapın. Eğer evcil hayvanlarınız varsa onlarla daha çok ilgilenin. Hani bir mutluluk hormonları programımız vardı ya, ondan hatırlar mısınız bilmiyorum, dinlediyseniz eğer. Orada yapılması gereken her şeyi yapın. Tam tersi o dönemde beslenmenize daha çok dikkat edin. Çünkü stres altındasınız.
1: Evet.
0: Çünkü o beklediğiniz çok iyi haber gelecek ama siz çökmüş olacaksınız stresten. O yüzden tam tersi, böyle mümkün olduğu kadar kendimize iyi bakmamız lazım. Ve şunu bilin. O şeyin sonucuna bağlı değil sizin iyi olmanız. O olmayacaksa daha iyi bir şey olacak. O iş olmayacaksa daha iyisi size gelecek.
1: Kesinlikle öyle.
0: Aynı şekilde ilişkilerdeki bekleyişe geldiğimizde, diyelim bir türlü başladı mı başlamadı mı belli olmayan bir ilişkiniz var. Odağınızı tamamen ilişkide tutmayın. Hayatımızın olayı o kişiyle evlenip evlenmemek ya da çıkıp çıkamamak gibi bir şey olmamalı. O durumda da yapmamız gereken şey, beklentimiz olduğunu ya bu kişiye doğrudan ya da o kişiye ulaşabileceği şekilde dolaylı olarak iletmek. Bu başka şekilde de olabiliyor. İşte durumlar yazılıyor, böyle bir şeyler paylaşılıyor, laf atılıyor falan. Ama gerçekten bir yolunu bulup bu iletişimi kurmak gerekiyor. Daha sonrasında gerçekten her beklentimizi kendimizi dile getirerek çözebiliriz. Çünkü o zaman hayır denecektir. Ve eğer o hayır bizim hoşumuza gitmiyorsa o kişiden uzaklaşacağız. Ya da başka bir çözüm bulacağız. Uzlaşma yoluna gideceğiz. Eğer ama yeter ki ilişkin bozulmasın, şimdi kavga çıkmasın dersek, sürekli kendimizi geri çekersek zamanla dediğim gibi öfke patlamaları yaşanacak. Kavgalar çıkacak zamanla. Ama baştan beklenti, doğum günümde tatile gitmek istiyorum. Tamamen örnek. Hayır gidemeyiz. Tamam, şimdi bana iki seçenek kaldı. Bir, uzlaşmak da böyle bir şey. Ya ben tamam o zaman tatile gitmeyelim ama akşam yemeğe çıkalım derim. Yani değiştiririm. Ya da o kişiden uzaklaşırım. Demek ki bu kişi doğum günümde benle tatile çıkmıyor. Giderim arkadaşımı ararım. Arkadaşım doğum günümde tatile gidelim mi? Yapılabiliyorsa gidilir. Yani ya o kişiden vazgeçeceksiniz ya direttiğiniz şeyden vazgeçeceksiniz. İkisinden biri. Şimdi nasıl şifalanacak bu ilişkiler? Aman! İlişkileri de böyle ne hale soktuk, her şey kötü gibi oldu. Öyle bir şey yok tabii ki. Birincisi, açık olun, iletişim kurun dedik değil mi? Yani herhalde evet. 50 kere dedim. Dedim mi? Demediysem tekrar diyeyim. İletişim kurun, iletişim önemli. Hı hı. Özellikle sözleşme gibi olacak şeyleri gerçekten yazın. Çünkü bak ama sen böyle demiştin diye sonra gösterirsiniz. Ve çok eğlenceli ve komik oluyor gerçekten. Sınıflarda bile çocuklarla birlikte sınıf beklentilerini yazıyoruz. Bu dersin sizce iyi geçmesi için ne olması lazım? Şu şu şu hop yazın. Sonra ona uymadıklarında, aradan 3 ay geçtiğinde o kağıdı getirip bakın böyle demiştiniz, beraber yazdık deyip gösterebilirsiniz. Aynı şey aileler için, aynı şey eşler, sevgililer, herkes için geçerli. Tabii ki patronunuza bakın böyle. Onda da şöyle oluyor. Patronunuza iş sözleşmenizi götürüyorsunuz. Bakın benim iş tanımımda bu yazmıyor. Evet, ilişkileri nasıl şifalandıracağız bu bekleyiş meselesini?
1: Evet.
0: Bir, iletişim. İki.
1: Güven.
0: Güvenmeyi seçin ne demek? Bende o göz var mı ya, beni kandıramazlar. Kandırsalar da bakın, daha geçenlerde yine aynı örneği verdim ama bir kişisel gelişimci çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki, karşınızdakinin yalan söylediğini nasıl anlarsınız? Dedi ki, bırakın bunları, anlamayın. Varsayın ki inandınız. Ne olacak? Hani beni kandırdı. Bunu bir gurur meselesi haline getirmeyin. Güvenmeyi seçin. Çünkü tam tersi, sürekli olarak bak senin gözün göz değil, ben sana güvenmiyorum ha dediğiniz kişi, ya bu bana zaten güvenmiyor der, ne yapıyorsa yapar. Ya da sürekli şunu yapma ha, bunu yapma ha dediğiniz kişi de daha profesyonel yalancı haline gelir. Ama siz derseniz ben sana güveniyorum. O güveni kırmamak için bu sefer daha olumlu hareket etmeye çalışır. Ya da daha az profesyonel bir yalancı olacaktır, eninde sonunda ortaya çıkacaktır zaten. Güvenmeyi seçin. Sürekli paranoyak şekilde yaşayamayız. Ve bu gerçekten bir

0: meselesi. Yalan söyleyebilirler ve kandırılabiliriz. Bu bir problem değil. Hiç önemli değil. Güvenmeyi seçin. Ama beni aldattı. Peki, o zaman uzaklaşmak gerekiyor. Şimdi buradaki kendimizi kandırışımız. Onun aldatmasına değil sorun, bizim bunun tekrarlanmasına göz yummamız da sorun. Kendimizi kandırmayalım. O zaman demek ki biz sevilmiyoruz aslında. Ya da sevmiyoruz. Yani orada bir ilişki yok. Ve o durumda da tamam böyle bir şey yaptı, ben sana güvenmiştim, sen böyle bir şey yaptın deyip gidebilmek gerekiyor. İlişkiler sonsuz değildir. Çok nadiren sonsuzdur ama bu konuyu sonra konuşacağız. Ama böyle vantuzlarımızla bir ilişkiye yapışmanın hiçbir anlamı yok neticede. Diğer bir konu, insanları cezalandırmayın. Hayvanları da cezalandırmayın. Ceza hiçbir işe yaramaz. Bir psikolog arkadaşımız vardı. Ne demişti? Yalama oluyor.
1: Evet.
0: Şimdi aslında psikolojide bir terimden bahsediyor ama diyor ki halk ağzında buna halk böyle ağzında deniyor. Çünkü siz kızdıkça, siz cezalandırdıkça o kişinin ceza eşiği yükseliyor.
1: Evet. Artık ve o ceza olarak bile gelmiyor.
0: O ceza vermeye çalıştığınız kişi. Nefret sebebi artık. Nefret. Hani ilişkiye daha şifalandırmak varken daha mahvediyorsunuz. Eşim okuyor hala. Bir anlaşma yaptık. Dedim ki derslerini geçersen yeni televizyon alacağız. Geçmezsen almayacağız. Ondan sonra geçemedi. Çünkü çalışıyor tabii ki de profesyonel olarak. Bir yandan başka bir şey okuyor. Sonra şunu düşündüm. Çok istiyor televizyonu. Almadığım durumda, yanlış bir şeydi başta yaptığım, almadığım durumda cezalandırmış olacağım. Dedim ki tamam ben bunu alacağım senin için. Ama tamam işte al ben derslerimi çalışacağım. Ne oldu? Ders çalışmasını demek ki bu şekilde sağlayamıyormuşum. Ödülle cezayla bunu öğrenmiş oldum. Ama benim ilişkim yaralanmadı. Demek ki ders çalışmasını sağlamanın başka bir yolu var. Bu işe yaramadı. Ama bunun yüzünden almıyorum işte deyip ilişkimi yaralamadım. Aynı şekilde niye geç kaldın deyip surat asmak yerine ya ama ben sıkıldım ama işte şöyle deyip daha sevimli bir şekilde dile getirilebilir. Var mıdır başka bir şey?
1: Yok, bugün hepsini konuştuk gerçekten.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet.
0: Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sabrınız için. Her bölümün sonunda söylediğim gibi umarım hayatınıza bir minik böyle dokunabilmişizdir. Sadece aklınızda olsun, hiçbir şey kişisel gelişimde, psikolojide bugünden yarına şıp diye olmayabilir. Bazen bir durum olur, birden dersiniz ki ya doğru söylüyor ya ve hayatınız değişir.
1: Evet.
0: Ama umarım birinden biri programların birilerinin hayatına dokunur.
1: Umarız.
0: Efendim eğer yorumlarınız varsa.
1: Evet, lütfen bizle paylaşın. baskabirdunya369@gmail.com.
0: Her seferinde söylüyorum. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 6. Bölüm Dua.
1: Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan babanıza dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin. Çünkü babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha ondan dilemeden önce bilir. Bunun için siz şöyle dua edin. Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin. Başkalarının suçlarını bağışlarsanız göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz.
0: Oruç.
1: Oruç tuttuğunuz zaman ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz oruç tuttuğunuz zaman başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. Öyle ki insanlara değil, gizlide olan babanıza oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir.
0: Göksel hazineler.
1: Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır. Bedenin ışığı gözdür. Gözünüz sağlamsa bütün bedeniniz aydınlık olur. Gözünüz bozuksa bütün bedeniniz karanlık olur. Buna göre içinizdeki ışık karanlıksa ne korkunçtur o karanlık. Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz.
0: Kaygılanmayın.
1: Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? Ey kıt imanlılar! Öyleyse ne yiyeceğiz ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diyerek kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel babanız bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter.
0: 7. Bölüm Başkasını Yargılamayın.
1: Başkasını yargılamayın ki siz de yargılanmayasınız. Çünkü nasıl yargılarsanız öyle yargılanacaksınız. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği fark etmezsin? Kendi gözünde mertek varken Kardeşine nasıl izin ver gözündeki çöpü çıkarayım dersin? Seni iki yüzlü. Önce kendi gözündeki merteği çıkar. O zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün. Kutsal olanı köpeklere vermeyin. İncilerinizi domuzların önüne atmayın. Yoksa bunları ayaklarıyla çiğnedikten sonra dönüp sizi parçalayabilirler.
0: Tanrı'dan dileyin.
1: Dileyin, size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır. Hanginiz kendisinden ekmek isteyen oğluna taş verir ya da balık isterse yılan verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerdeki babanızın kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi? İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Çünkü kutsal yasanın ve peygamberlerin söylediği budur.
0: Dar kapı, geniş kapı.
1: Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yolda çetindir. Bu yolu bulanlar azdır.
0: Ağaç ve meyvesi.
1: Sahte peygamberlerden sakının. Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar. Ama özde yırtıcı kurtlardır. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden üzüm, deve dikenlerinden incir toplanabilir mi? Bunun gibi her iyi ağaç iyi meyve verir. Kötü ağaç ise kötü meyve verir. İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve veremez. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız. Bana "Ya Rab, Ya Rab" diye seslenen herkes göklerin egemenliğine girmeyecek. Ancak göklerdeki babamın isteğini yerine getiren girecektir. O gün birçokları bana diyecek ki, "Ya Rab, Ya Rab, biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?" O zaman ben de onlara açıkça, "Sizi hiç tanımadım. Uzak durun benden, ey kötülük yapanlar," diyeceğim.
0: Sağlam temel, çürük temel.
1: İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırır ama ev yıkılmaz. Çünkü kaya üzerine kurulmuştur. Bu sözlerimi duyup da uygulamayan herkes evini kum üzerine kuran budala adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, evi sarsar. Ev yıkılır, yıkılışı da korkunç olur. İsa konuşmasını bitirince halk onun öğretişine şaşıp kaldı. Çünkü onlara kendi din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu.
0: 8. bölüm. İsa bir cüzamlıyı iyileştiriyor.
1: İsa dağdan inince büyük bir kalabalık onun ardından gitti. Bu sırada cüzamlı bir adam yaklaşıp, "Ya Rab, istersen beni temiz kılabilirsin," diyerek onun ayaklarına kapandı. İsa elini uzatıp adama dokundu. "İsterim, temiz ol," dedi. Adam anında cüzzamdan temizlendi. Sonra İsa adama, "Sakın kimseye bir şey söyleme," dedi. "Git, kahine görün ve cüzzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuyu sun."
0: Yüzbaşının imanı.
1: İsa Kefernahum'a varınca bir yüzbaşı ona gelip, "Ya Rab," diye yalvardı. "Uşağım felç oldu, evde yatıyor, korkunç acı çekiyor." İsa, "Gelip onu iyileştireceğim," dedi. Ama yüzbaşı, "Ya Rab, evime girmene layık değilim," dedi. "Yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir adamım. Benim de buyruğumda askerlerim var. Birine git derim gider, ötekine gel derim gelir, köleme şunu yap derim yapar." İsa duyduğu bu sözlere hayran kaldı. Ardından gelenlere, "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi. "Ben İsrail'de böyle imanı olan birini görmedim. Size şunu söyleyeyim, doğudan ve batıdan birçok insan gelecek. Göklerin egemenliğinde İbrahim'le, İshak'la ve Yakup'la birlikte sofraya oturacaklar. Ama bu egemenliğin asıl mirasçıları dışarıdaki karanlığa atılacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak. Sonra İsa yüzbaşıya git inandığın gibi olsun dedi. Ve uşak o anda iyileşti.
0: İsa birçoklarını iyileştiriyor.
1: İsa Petrus'un evine geldiğinde onun kaynanasının ateşler içinde yattığını gördü. Eline dokununca kadının ateşi düştü. Kadın kalkıp İsa'ya hizmet etmeye başladı. Akşam olunca birçok cinliği kendisine getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları tek sözle kovdu. Hastaların hepsini iyileştirdi. Bu peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Zayıflıklarımızı o kaldırdı. Hastalıklarımızı o üstlendi.
0: İsa'yı izlemenin bedeli.
1: İsa çevresindeki kalabalığı görünce gölün karşı yakasına geçilmesini buyurdu. O sırada din bilginlerinden biri ona yaklaşıp öğretmenim dedi. Nereye gidersen senin ardından geleceğim. İsa ona tilkilerin ini, kuşların yuvası var. Ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok dedi. Başka bir öğrencisi İsa'ya ya Rab izin ver önce gidip babamı gömeyim dedi. İsa ona ardımdan gel dedi. Bırak ölüleri, kendi ölülerini kendileri gömsün.
0: İsa fırtınayı dindiriyor.
1: İsa tekneye binince ardından öğrencileri de bindi. Gölde ansızın büyük bir fırtına koptu. Öyle ki dalgalar teknenin üzerinden aşıyordu. İsa bu arada uyuyordu. Öğrenciler gidip onu uyandırarak ''Ya Rab kurtar bizi yoksa öleceğiz'' dediler. İsa ''Neden korkuyorsunuz ey kıt imanlılar'' dedi. Sonra kalkıp rüzgarı ve gölü azarladı. Ortalık süt liman oldu. Hepsi hayret içinde kaldı. ''Bu nasıl bir adam ki rüzgarda gölde onun sözünü dinliyor'' dediler.
0: İki cinlinin iyileştirilmesi.
1: İsa gölün karşı yakasında Gadaralıların memleketine vardı. Orada onu mezarlık mağaralardan çıkan iki cinni karşıladı. Bunlar öyle tehlikeliydi ki kimse o yoldan geçemiyordu. İsa'ya ''Ey Tanrı'nın oğlu bizden ne istiyorsun?'' diye bağırdılar. ''Buraya vaktinden önce bize işkence etmek için mi geldin?'' Onlardan uzakta otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Cinler İsa'ya ''Bizi kovacaksan şu domuz sürüsüne gönder'' diye yalvardılar. İsa onlara ''Gidin'' dedi. Cinler de adamlardan çıkıp domuzların içine girdiler. O anda bütün sürü dik yamaçtan aşağı koşarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenler kaçıp kente gittiler. Cinli adamlarla ilgili haberler dahil olup bitenlerin hepsini anlattılar. Bunun üzerine bütün kent halkı İsa'yı karşılamaya çıktı. Onu görünce bölgelerinden ayrılması için yalvardılar.
0: 9. Bölüm. Bir felçlinin iyileştirilmesi.
1: İsa tekneye binip karşı kıyıya geçti ve kendi kentine gitti. Kendisine yatak üzerinde felçli bir adam getirdiler. İsa onların imanını görünce felçliye ''Cesur ol oğlum, günahların bağışlandı'' dedi. Bunun üzerine bazı din bilginleri içlerinden ''Bu adam Tanrı'ya küfrediyor'' dediler. Onların ne düşündüklerini bilen İsa dedi ki ''Yüreğinizde neden kötü düşüncelere yer veriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi yoksa kalk yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz?'' diye. Sonra felçliye ''Kalk yatağını topla evine git'' dedi. Adam da kalkıp evine gitti. Halk bunu görünce korkuya kapıldı. İnsana böyle bir yetki veren Tanrı'yı yücelttiler.
0: Matta'nın öğrencilere katılması.
1: İsa oradan geçerken vergi toplama yerinde oturan birini gördü. Matta adındaki bu adama ''Ardımdan gel'' dedi. Adam da kalkıp İsa'nın ardından gitti. Sonra İsa Matta'nın evinde sofrada otururken birçok vergi görevlisiyle günahkar gelip onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturdu. Bunu gören Ferisiler İsa'nın öğrencilerine ''Sizin öğretmeniniz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor?'' diye sordular. İsa bunu duyunca şöyle dedi. ''Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Gidin de ben kurban değil, merhamet isterim sözünün anlamını öğrenin. Çünkü ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim.''
0: Oruçla ilgili soru.
1: Bu arada Yahya'nın öğrencileri gelip İsa'ya, "Neden biz ve Ferisiler oruç tutuyoruz da senin öğrencilerin tutmuyor?" diye sordular. İsa şöyle karşılık verdi. "Güvey aralarındayken davetliler yas tutar mı? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. O zaman oruç tutacaklar. Hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Çünkü yeni kumaş çeker, giysiden kopar. Yırtık daha beter olur. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa tulumlar patlar, hem şarap dökülür, hem de tulumlar mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara konur. Böylece her ikisi de korunmuş olur."
0: Dirilen kız, iyileşen kadın.
1: İsa onlara bu sözleri söylerken bir havra yöneticisi gelip onun önünde yere kapanarak, "Kızım az önce öldü ama sen gelip elini onun üzerine koyarsan dirilecek," dedi. İsa kalkıp öğrencileriyle birlikte adamın ardından gitti. Tam o sırada 12 yıldır kanaması olan bir kadın İsa'nın arkasından yetişip giysisinin eteğine dokundu. İçinden, "Giysisine bir dokunsam kurtulurum," diyordu. İsa arkasına dönüp onu görünce, "Cesur ol kızım, imanın seni kurtardı," dedi. Ve kadın o anda iyileşti. İsa yöneticinin evine varıp kaval çalanlarla gürültülü kalabalığı görünce, "Çekilin," dedi. "Kız ölmedi, uyuyor." Onlar ise kendisiyle alay ettiler. Kalabalık dışarı çıkarılınca İsa içeri girip kızın elini tuttu. Kız ayağa kalktı. Bu haber bütün bölgeye yayıldı.
0: İki körle bir dilsizin iyileştirilmesi.
1: İsa oradan ayrılırken iki kör, "Ey Davutoğlu, halimize acı," diye feryat ederek onun ardından gittiler. İsa eve girince körler yanına geldi. Onlara, "İstediğinizi yapabileceğime inanıyor musunuz?" diye sordu. Körler, "İnanıyoruz ya Rab," dediler. Bunun üzerine İsa körlerin gözlerine dokunarak, "İmanınıza göre olsun," dedi. Ve adamların gözleri açıldı. İsa, "Sakın kimse bunu bilmesin," diyerek onları sıkı sıkı uyardı. Onlar ise çıkıp İsa ile ilgili haberi bütün bölgeye yaydılar. Adamlar çıkarken İsa'ya dilsiz bir cinli getirdiler. Cin kovulunca adamın dili çözüldü. Halk hayret içinde, "İsrail'de böylesi hiç görülmemiştir," diyordu. Ferisiler ise cinleri cinlerin önderinin gücüyle kovuyor diyorlardı.
0: Ürün bol, işçi az.
1: İsa bütün kent ve köyleri dolaşarak havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar. O zaman İsa öğrencilerine, "Ürün bol ama işçi az," dedi. "Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın. Ürününü kaldıracak işçiler göndersin."
0: 10. bölüm. İsa 12 elçisini göreve gönderiyor.
1: İsa 12 öğrencisini yanına çağırıp onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi. Böylece kötü ruhları kovacak, her hastalığı, her illeti iyileştireceklerdi. Bu 12 elçinin adları şöyle. Birincisi Petrus adıyla bilinen Simon. Onun kardeşi Andreas. Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna. Filipus ve Bartalmay. Thomas ve vergi görevlisi Matta. Alfa'ya oğlu Yakup ve Taday. Yurtsever Simon ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskaryot. İsa 12'leri şu buyrukla halkın arasına gönderdi. Öteki ulusların arasına girmeyin. Samiriyelilerin kentlerine de uğramayın. Bunun yerine İsrail halkının yitik koyunlarına girin. Gittiğiniz her yerde göklerin egemenliğinin yaklaştığını duyurun. Hastaları iyileştirin. Ölüleri diriltin. Cüzamlıları temiz kılın. Cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin. Kuşağınıza altın, gümüş ya da bakır para koymayın. Yolculuk için ne torba, ne yedek mintan, ne çarık, ne de değnek alın. Çünkü işçi yiyeceğini hak eder. Hangi kent ya da köye girerseniz orada saygıdeğer birini arayın ve ayrılıncaya dek onunla kalın. Onun evine girerken evdekilere esenlik dileyin. Eğer evdekiler buna layıksa, dilediğiniz esenlik üzerlerinde kalsın. Layık değillerse size geri dönsün. Sizi kabul etmez, sözlerinizi dinlemezlerse, o evden ya da kentten ayrılırken ayaklarınızın tozunu silkin. Size doğrusunu söyleyeyim, yargı günü o kentin hali Sodom'la Gomorra bölgesinin halinden beter olacaktır.
0: Gelecekteki sıkıntılar.
1: İşte sizi koyunlar gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun. İnsanlardan sakının. Çünkü sizi mahkemelere verecek, havralarında kamçılayacaklar. Benden ötürü valilerin, kralların önüne çıkarılacak, böylece onlara ve uluslara tanıklık edeceksiniz. Sizleri mahkemeye verdiklerinde neyi nasıl söyleyeceğinizi düşünerek kaygılanmayın. Ne söyleyeceğiniz o anda size bildirilecek. Çünkü konuşan siz değil, aracılığınızla konuşan babanızın ruhu olacak. Kardeş kardeşi, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babaya baş kaldırıp onları öldürtecek. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Bir kentte size zulmettikleri zaman ötekine kaçın. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlu gelinceye dek İsrail'in bütün kentlerini dolaşmış olmayacaksınız. Öğrenci öğretmeninden, köle efendisinden üstün değildir. Öğrencinin öğretmeni gibi, kölenin de efendisi gibi olması yeterlidir. İnsanlar evin efendisine Baal Zevul derlerse, ev halkına neler demezler.

Firuze.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Farklı bir duygu. Radio Light. Farklı bir tat.
1: 103.6.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: 103.6 FM
1: 103.6
0: Radio Light
2: All things

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Mutsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.